0: başlamasıyla bitmesi bir oldu şarkının. 2 dakika 35 saniye olursa anca öyle. Şimdi biz alışmışız 5-6 dakikalık şarkılar çalmaya. Bize kısa geldi ama şarkı güzel. Linet'in yeni şarkısı. Yani çıktı çıkalı indirmiştik aslında. Arşivimizde vardı da. Ne zamandan beri bekliyor çalınmayı. Bugüne kısmetmiş ya. Evet, devam ediyoruz sevgili dostlar birlikteliğimize. Arif Susam alacak sırayı. Bakalım gelen mesajlarımıza. Merhabalar Fırat abi. Mersin Büyükşehir ilaçlama biriminden Kıvanç ben. Öncelikle sevgili eşim Terzi Canan Göktaş'a kolaylıklar, bol kazançlar diliyorum. Tüm ilaçlama arkadaşlarıma ve Gazi Mahallesi'nde ilaçlama yapan İbo'ya gelsin sıradaki şarkı demiş sevgili kardeşimiz. Kıvanç'a buradan selamlarımızı gönderelim. İbo da dinliyordur inşallah. İbo, artık biliyorsun canım ya, adresi verdirtme bana tekrar tekrar. Bizim sokağa biraz torpilli, torpilli yani, tamam mı? Abi balkona çıkıyoruz. Oturuyorum. Ya bakıyorum sabah bir kalkıyorum, her tarafım şişmiş kabarmış yani, sivrisinekler. Az biraz torpilli geç İbo. Şaka bir tarafa, tüm Mersin Büyükşehir ilaçlama ekibine buradan kolay gelsin dileklerimizi gönderelim. Selam Fırat, sıradaki şarkı Kadir İbili'den babası Bediran İbili'ye gelsin. İyi yayınlar, kolay gelsin demişler. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar Fırat abim, ben Derya Öz, sıradaki şarkılar hayatımın anlamı olan eşim Kürşet Öz'e armağan olsun. Sen benim hayata tutunma sebebim, yarınlarıma olan inancımsın diyerek mesajını noktalamış. Kırmak istiyorsan şimdi var ya, çok güzel bir şarkı gelecek Arif Susam'dan. Acırım sana diyecek. Hep birlikte bu güzel yorumu dinleyelim. Sonrasında burada olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Arabesk'in tek sorumlusu Fırat yayında. Harbiden'e göre değil. Harbiden.

Acırım sevgilim, acırım sana. Yanarım sevgilim, yanarım sana. Anı susam sizlerle sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Acırım sevgilim, acırım. Bir tüdanya yapalım var ya. Güzel bir şarkısıyla sizleri baş başa bırakacağız.

Bakalım mesajlarımızı paylaşmaya devam edelim. Canım eşim ve ben Anamur'dan Aybar. Sıradaki şarkı canım babam Yaşar Armuta ve arkadaşları Ahmet Kaya, Emin Meral, Mahir Bayram, İsmail Eker, Deniz Gündoğmuş ve Fırat abi sana gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Sen bizim en büyük şansımızsın. Seni çok seviyoruz aşkım. İyi yayınlar diyerek mesajını noktalamış dinleyicimiz. İyi yayınlar. Abi ben Mutlan Leyla Çalışkan. Sıradaki aşk şarkıları canıma can olan eşim Mustafa Çalışkan'a gelsin demiş. Sevgilim sen benim her şeyimsin diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı Aslan Parçası kardeşim. Canım Recai Söze'ye gelsin. Seni çok seviyorum demiş Kazım Çevik mesajında.

Canımdan can ise ömrümden ömür. Canya sizlerle buluşun sevgili dostlar. Devam ediyoruz birliklerimize. Şöyle bir şarkı Mert Gezer'den değerli dostları Mustafa Uysal Sarı İsa Uysal, Çağrı Yusuf Işık, Osman Durmuş, İbrahim Söylemez, Mert Sevgi, Erdi Abdülyakin, Mustafa Can Sabah, Tufan Cin, Hacı Veli Gezer için sıradaki şarkılar gelsin demişler. Selamun Aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm Selam diyelim, iyi yayınlar. Ben Hacı Veli Gezer, sıradaki şarkı Aslan Abilerim Mert Gezer, Mert Sevgi, İbrahim Söylemez, Çağrı Yusuf Işık için Serdar Şeker, Osman Durmuş, Erdal Tiryaki ve kardeşim Mustafa Can Sabah için gelsin demiş. Hakan Gürses'le sizleri baş başa bırakalım. Aşk yarası diyecek. Sonrasında buradayız.

0: değil sevgilim, hemen sen unutma. Yokluğum bir ölüm, hasretim ecelim. Öldürür aşk yarası, öldürür aşk yarası.
1: Ya bu deli ne bağırıyor demeyin sakın ha. Adam deli zaten, radyonun delisi diyorlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Sibel Can gelecek şimdi. Fırat'ımı yayınlar, ben Kürşat Öz. Sıradaki şarkılar değerli büyüğüm, dayım İsmail Ekinci, Mustafa Alfatun, kardeşim Doğan Demir Yılmaz, dostlarım Reşat Yücelere, Hakan Çetan, Nebi Kale, Semih Tekin, Cihan Göçmen, Hasan Hüseyin Deniz, Harun Can Yurt, Murat Ersin Barış, abilerim Şavker Ozan, Acun Karal ve Burak Temel için armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Evet, Sibel Can da sizleri baş başa bırakacağım çünkü sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında burada olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın efendim.

Programımızın ilk reklam kuşağını geride bıraktık sevgili dinleyenler. Birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Engin Zorbay. Sıradaki parça Biricik Aşkıma Armağan Olsun, Seni Çok Seviyorum demiş. Engin büyük diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar, mutlan selamlar. Sıradaki şarkılar Aslan Oğlum, İlmi Durum ve Aslan Kardeşi Ceylan Duran'a armağan olsun demişler. Merhabalar, Silifke'deki Recai kardeşime Ahmet'ten selamlar demiş dinleyicimiz. Yaşayan efsane, taverne müziğin babası Cengiz Kurtoğlu ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Mutlu ol yeter diyecek, sonrasında buradayız.

0: Aleyküm selam, damara devam.
1: Yürü be, Allah'ına kurban.
2: Mersin FM
3: 104.6.

0: Fırat yayında.
1: Eyvallah.
2: Çok güzel bir şarkı dinledik. Şimdi bir güzel şarkı daha geliyor hemen ardına. Gülümseni koparmışlar, hoyrat ele fırlatmışlar. Adına türkü yakmışlar. Hesabım var. Selamlar abi, Mutan, Gülşen, Mülayim, dikenli yolların sonunda senin kokun varsa ben o yolu yorulmak için değil sana varmak için yürüm ömrüm eşim Ümit Mülayim'e sıradaki şarkılar gelsin demiş. Merhaba, ben Erdem Kurt, Silifke'den, Silifke'de bulunan kardeşim Ahmet Kurt, Kürşat Çiftçioğlu'na ve Oktay Demirezen'e armağan olsun demiş. İyi akşamları yayınlar sevgilim. Recai Söze'ye bu akşam çalınacak olan tüm güzel şarkıları armağan etmek istiyorum demiş. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırmış.

0: var ve böyle hesabım var diyecek. Sonrasında burada olacağız sevgili dostlar. Haydi bakalım volümleri yükseltin. Hep birlikte bu güzel yorumu dinleyelim.
1: Ahol, ahol, ahol. Ben ölüm, ben ölüm.
2: Ver coşkuyu kolonlara.

0: radyonuzda sizlerle sevgili dostlar devam ediyoruz Fırat'la Damardan Kalya programına. Geliyor var ya, geliyor. Geliyor var ya, bomba gibi şarkı. Vallahi var ya, bu şarkılar kolon patlatır abi. Filipke'de bulunan Can Koçak'tan Arif Aydın abime gelsin. Azer Bülbül'den Caney şarkısı demiş ama öncelikle şarkı çalmıyoruz arkadaşlar. Sadece sıradaki şarkılar istiyorsunuz ve az önce de çalmış olduğumuz Azer Bülbül şarkısı sizlere armağan olsun diyelim o zaman. Selam abi, ben Ferdi Zorbay. Sıradaki şarkı Ömrümün Yarısına ve Canım Eşime Gamze Yeni'ye gelsin, seni çok seviyorum demiş. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Elise Duru Çelik, sevdiği şarkı Canım Babam Kadir Çelik'e gelsin demiş. Seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Haydi o zaman.
1: Ver abi, ver, ver.
0: Sesi yüksel. Yazık oldu ömrüne Bergen. Radyonuzda sizlerle sevgili dostlar, sonrasında burada olacağız. Hiçbir yerden ayrılmayın.
2: Mersin efendim.

çok özür dileyerek araya girmek zorundayız. Ayrıca şu anda radyonun başında direksiyon sağlayarak sesimize kulak veren İlyas Bacanağımıza armağan olsun. Baldız İlkay'a armağan olsun. Ve canım aileme de armağan olsun o zaman. Bu güzel şarkı artık yapacak bir şey yok. Sırada bu vardı. Herkes kabulleniyor. Siz de kabulleneceksiniz.

Şimdi reklamlar öncesindeki son şarkımız sevgili dostlar. Orhan Baba gelecek. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Ben Mersin'den Süleyman Yeşilyurt. Sıradaki tüm şarkılar Silifke'de bulunan abim Lokman Yeşilyurt'a. Değerli can dostları İsmail Ekinci, Burak Temel, Mustafa Alpaltun, Emre Erdemir, Aslan kardeşleri Uğurcan Yılmaz, Uğur'da Sertan Ünal, Veli Aslan, Mazhar Kör ve Yakup Karahan'a gelsin iyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Arif Aydın'dan Çağla, Ömür Kara, Aysel Alışan için sıradaki şarkı gelsin demiş dinleyicimiz. Selamun Aleyküm demişler. Aleyküm selam diyelim Fulet abi. Ben Ahmet Ankaral, sıradaki şarkıyı canım babam Acun Karal ve abilerim Şalkı Erozan, Mehmet Ali Güçlü, Dura Sansay, Bekir Kayan, Ömür Kara, Doruk Üşenmez, Yılmaz Doğan, Ahmet Gökçek, Gürşet Öz, Yunus Emre Tokyürek, Necati Yörük, Adnan Yörük ve sana armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz, benden de sizlere armağan olsun. Senden istedim. Ayrıca şu anda seyahat halinde olan, az önce dedim ya, canım aileme gelsin diye, canımdan çok sevdiğim eşim Zehra'ya gelsin diyelim. Böyle daha iyi oldu değil mi? Duyamamış az önce hanımefendi, kaçırmayız. Selamlarımızı gönderelim, iyi yolculuklar. Şarkımız sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında burada olacağız. Sana bağırdım. Hiçbir yerler ayrılmayın. Son saatimize karşınızda olacağız arkadaşlar.

İlk saatimizi geride bıraktık sevgili dostlar. Son saatimizde karşınızdayız. İyi akşamlar Fırat abi. Ben Semra Serdar. Sıradaki parçayı Murat Serdar, Ersin Serdar ve kuzenlerime gelsin. Gökçe Zorba'ya gelsin. Seda Serdar, Seda Taş, Sevin Serdar için armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Nurhan Toklucu. Sıradaki şarkı sesini duymadan geçen her günün eksikliğini hissettiğim oğlum Kadir Çelik'e gelsin. Seni çok seviyorum diyerek mesajını noktalamış. Ben Mutan Mustafa Zeyir. Sıradaki şarkılar öncelikle radyonuza armağan olsun demişler. Teşekkür ediyoruz. Ayrıca canımın işi Ayşegül'e ve dün doğum gününü kutlayan asil dostlarıma gelsin. Allah'a emanet olun demiş sevgili kardeşimiz. Tekrardan dinleyicimizin de doğum gününü kutlayalım. Hepimizle canım, güzel bir Müslüm Baba şarkısını kibariye yorumuyla dinleyeceğiz sevgili dinleyenler. Sonrasında buradayız.

0: Mersin FM
1: 104.6.
2: Arabesk'in tek sorumlusu Fırat yayında. Harbiden'e göre değil, harbiden Arabesk.
3: Eyvallah.

Seven vefasızsa kader ne yapsın? İbariye sizlerleri sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz Fırat'a Damardan Kalbe programını. Şimdi güzel bir Ümit Bezen şarkısı dinleteceğim sizlere. Kolay gelsin Fırat abi, yayınlarsa da en güzel şarkılar Aslan abim Recai Söze için gelsin demiş. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar Fırat kardeşim, nasılsın, iyisin inşallah demişler, teşekkür ediyoruz. Ben Adana'dan Mithat, sıradaki en güzel şarkılar abi Mustafa Alpaltun, can dostları İsmail Ekici, Lokman Yeşil, Lütaklı Yumtaş, kardeşleri Kürşat Öz, Hasan Hüseyin Deniz, Bayram Öztürk, Nazmi Erten, Harun Can Yurt, Musa Askay için armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, yayınlar, ben İrem Alpaltun, sıradaki şarkılar çok sevdiğim canım amcam Mustafa Alpaltun için.

0: armağan olsun demiş.
1: Karşılıksız sevmiş bedenin teki.
0: Sensiz geceler diyecek Ümit ve sen. Çok güzel bir şarkıdır. Volümleri yükseltin abi.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, Allah'ına kurban.

0: sensiz gece.
1: Uzundur, bitmiyor sensiz geceler.
0: Bitmiyor sensiz gece.
1: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor cımızıyla. İyi akşamlar Fırat. Güzel insan sıradaki en güzel şarkılar. Canım oğlum, gözümün nuru, yakışıklı oğlum, armağan olsun sana gelsin demiş. Tüm değerli arkadaşlarına, radyomuzun çalışanları.

0: sıradaki en güzel şarkılar yeğenim Recai Sözü için armağan olsun. Kendine çok iyi bak. Teyzen, Müzeyyen, Sakin, Ayta, Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırmış. İbrahim Tatlıses, Yakamoz diyecek. Sonrasında burada olacağız sevgili dostlar. Ve güzel bir şarkı daha gelecek. Ardı ardına sizlerle buluşmaya devam edecek bu frekansta.
1: Mersin efendim.

0: geride bıraktık sevgili dinleyenler. Şimdi reklamlar öncesindeki son şarkımız. Hasret nefesini nefesinde istiyorum diyecek. Güzel bir şarkıdır var ya.
1: Mersin efendim.
0: Canım annem Sema'ya çok çok sevgilerimle onu çok seviyorum demiş sevgili dinleyicimiz. Ben Zeynep Alış, sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim biricik oğlum Mert Alış'a armağan olsun, seni çok seviyorum diyerek mesajını noktalamış. Merhaba yayınlar, ben Mersin Büyükşehir Belediyesi ilaçlama biriminde çalışan İBO tüm mesai arkadaşlarımıza, Terzi Canan Göktaş'a, size ve tüm Gazi Mahallesi sakinlerine sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum. İlaçlama çalışmalarımız itinayla yapılıyor demiş. Tabii ki öyledir. Vatandaşlarımız bu konuda hiç şüphesi olmasın. Bu arada ismim, o gün buradan İBO'ya sesleniyorum. Asıl İBO odur. Kesin bilgidir. Yayalım demiş. Vallahi bir şey anlamadım İBO. İsmi o günmüş. Buradan İBO'ya sesleniyorum demiş.

Asıl hibe odur. Kesin bilgi demiş sevgili kardeşimiz. O zaman o gün mü diyeceğiz sana yani? Bilmiyorum, daha önceki mesajda hiboya gelsin demişlerdi, o yüzden yani. Selamlarımızı gönderelim tüm Mersin Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekibine. Torpilini yaptın mı sevgili kardeşim? Torpil geçtin mi bizim sokağa? Selamlar, kolay gelsin tekrardan. İyi akşamlar, çalan tüm şarkılar canım sevgili Mıdır Poyraz'a armağan olsun demiş. Seninle her şeye varım diyerek mesajını sonlandırmış. Gel hadi, gel de tut ellerimi, ellerimi. Şarkımızla sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında son yarım saatimize karşınızda olacağız.

Reklamlar sonrasında Fırat'la Damardan Kalbe tüm hızıyla devam ediyor sevgili dostlar. Son yarım saatimize girdik. Artık son 23 dakikamız ortalama. Ve gelen mesajlarımız bayağı yoğunlukta. Artık şu dakika itibariyle mesaj göndermeyin arkadaşlar. Kalanları bu son şarkılarımızda bitirmeye çalışacağız. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Sıradaki şarkı kalbimin en kıymetli yeri. Yol arkadaşım Aslan Eşim Kadir Çelik'e armağan olsun. Seni çok seviyorum demiş. Selam abi, yayınlar diyorum. Ben Sibel Yılmaz, Biricik Anneme, Sema Yıldırım'a. Sıradaki şarkılar armağan olsun demiş. En karanlık gecenin ardında güneş bizim için yeniden doğacak. Sıradaki şarkılar eşim Berkay Zabunoğlu için armağan olsun demişler. İyi akşamlar, ben Azra. Sıradaki şarkı Silifke'de bulunan dayım Mehmet Güney adına gelsin diyerek mesajını sonlandırmış. Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyoruz ve Müslüm Baba ile sizleri baş başa bırakıyoruz.

0: Bursun Baba'yı geride bıraktık sevgili dostlar. Bir de ardına Ferdi Tayfur'u yapalım mı? Haydi o zaman Ferdiciler. Geliyor var ya, geliyor.
1: Allah Allah.
0: Fırat Bey, Silifke'de bulunan oğlu Erdem Yerlite'ye değerli arkadaşları Recai Sözay, Erdal Tiryaki, Ceylan Duran, Ahmet Kurt, Veli Ançelik, Muhammed Gültekin için sıradaki şarkılar gelsin demişler.
2: Nasıl da sevmiştim.
0: Seyhan Acar için sıradaki şarkılar. Sıradaki şarkı arkadaşım Mert Sevgi, Ali Duman, Yunus Armutlu ve Onur Marangoz'a gelsin demiştim dinleyicimiz. İyi akşamlar, ben Mehmet Açıkbay. Sıradaki şarkı Silifke'de olan Fuat ve Suat'a. Kerem Kaçar, Recai Sözay ve Sucan Şahin, Tarık Akan, Nazmi Ertem, Mert Kalli, Uğur Tazegül ve Duman Doğan'a gelsin demiş. Merhaba, iyi akşamlar. Söyledeki şarkı eşim Seyhan Acar için gelsin demiş.
2: Unutmam adını.
0: Ben Mustafa Yıldırım. Söyledeki şarkılar kardeşlerim Suat ve Fuat Tekir ikizleri armağan olsun demişler. Aydın Yelboğa, Abdurrahman Uygun, Sertan Beslenti, Kerem Kaçar, Onur Akın, Ahmet Çelik, Tarık Akan, Mehmet Duran, Duman Doğan için gelsin. Haydi o zaman gelsin.
2: Ömrümün mutluluğu.
0: Ömrümün mutluluk kaynağı sensin. Ömrümün mutluluk.

Sahnelerde söyler miydi Ferdi abimiz dedik ve Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı sizlerle buluşturduk sevgili dostlar. Devam ediyoruz 12 şarkının sondan bir önceki. Nevin Doğanay, benim seni görmem lazım diyecek abi. Merhaba Fırat abi, yayınlar. Ben Ceyhun Ceylan, sevdiklerimizin kalbinde tutsaksak özgürlüğün canın cehenneme diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sıradaki şarkılar babam Bülent Ceylan, abim Arif Ceylan ve değerli dostu Osman Bıyıklı için gelsin demişler. İyi yayınlar. Sıradaki şarkı Doruk Üşenmez'den. Kaydı değer dostları Ali Rıza Üşenmez, Mehmet Ali Güçlü, Erol Üşenmez, Cihan Çakı, Burak Çetin, Kaya Cunkaral, Şevk Erozan, Doğan Demir, Yılmaz Çağatay Topal, Durasan Say, Veli Kızılkaya, Bülent Saval, Cüneyt Dursun, Burak Temel, Özdeş Üşenmez, Ömür Kara, Seyfettin Tokmak, Metin Şahin ve Barbaros'a ve ayrıca da Sertan'a gelsin demişler. Selamun aleyküm abi, ben Sinop'ta çalışıyorum. İsmim Uğur. Tarsus'ta eşim Ayşenur Yalçın için selamlarımı gönderiyorum. Onu çok özledim. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Fırat abi yayınlar demiş. Eyvallah sevgili kardeşim. Sinop'a da selamlarımızı gönderelim sevgili dinleyicimize. Yayınlar kolay gelsin. Selamlar, hayırlı akşamlar. Şefkatle dinliyoruz demiş Fatma ablamız. Fatma ablamıza selamlarımızı gönderelim sevgili Ahmet abimizle beraber. Her daim 7/24 radyosu açık olan. Yani var ya, hiç kimse dinlemese bile iki tane dinleyicimiz kesin abi. Selamlarımızı gönderelim. Valla çok güzel bir aile. Çok severiz kendilerini. Nevin Doğanay, benim seni bulmam lazım. Benim seni görmem lazım diyecek. Sonrasında da son şarkımızla karşınızda olacağız arkadaşlar.

0: Mersin FM 104.6.
1: Unutulma. Ve bu akşamın son şarkısı. Duyduğunuz üzere Güçlü Soydemir'den gelecek sevgili dinleyenler. İyi yayınlar diliyorum. Sıradaki şarkı Aslanım Mert Alıcım'a gelsin. Seni çok seviyorum. Abisinin gülü demiş dinleyicimiz.
2: Seni sevmek.
1: İyi akşamları yayınlar. Silifke'de bulunan canım oğlum Onur Kaan Karakuzu ve arkadaşlarına sıradaki şarkılar armağan olsun demişler. Seni çok seviyorum annem Uşak'tan sevgiler saygılar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Selam'ı yayınlar ben Mutan Yörükoğlu Saliyeci sıradaki şarkı dostlarım Şeymuz Gizci, Nebi Kalle, Ali Talil, Ali Bıçkı, Hakan Çetan, Mustafa Maras, Semih, Reşat Yüceler, Apotaş, Şevkan Sular, Okan Okay, Mesut Demir, Hasan Barış, Mustafa Çalışkan, Ali Teke ve tüm arkadaşları armağan olsun demişler. İyi akşamlar. Ben Emin Songur, Suat Teker, Fuat Teker, Ahmet Dip, Umut Say, Hüseyin Akar için sıradaki şarkıları armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz.

Musa Affola diyorum. Yarın yine aynı saatte tekrardan 20'de saatler 20'yi gösterdiğinde tekrardan görüşünce hepinize selamlar, saygılar. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun diyorum. Radyonuzun başında hiçbir yerlere ayrılmayın. Birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek ve program tekrarlarımız gece yine sizlerle olacak. Haydi bakalım, hoşçakalın.

gerçeğimi bir sözüne bağlamıştım yar. Seviyorum demek sana ağır geldi yar. Sana bağlandım, sana kandım ömrümce. Sen bir kalemde silip attın boş yere. Benim gönlüm hep senindi, taşımadın ki. O sevdalı aşk masalı nereye gitti?

ömrüm çıkmaz bir sokağa benzedi gönlüm. Leyla'sı olmayan Mecnun'a döndüm. Olsam çimez miyim benim yerim?

şimdi bana o diyorlar. Dinliyorsunuz. Oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi tomurcuklanmak isterdim. Oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi yeşermek isterdim. Varsın sararsaydın. Öyle ya, öyle ya, sen olaydın, taş olaydın.

0: Zoruma gideni içime attım. Bitmesin diye bu büyü. Yüzüne vurmadan hatalarımı seni bağrıma bastım. Kopamadım bile bile, içime sinmeden ayrılamadım. Biz kirlendik, sana da bana da eller dokundu. Azar azar kaybettik birbirimizi. Gitmelerin korkutmuyor artık. Kokunu sök duvarlardan. Bütün eşyalarını topla. Kapıyı hızlı çarp, kararlı olsun. Yalın ayak kaldı bir sevdam daha. Kederim bana ders olsun.
1: Bu nasıl ayrılık? Bu nasıl veda? Gözlerin kal diyor, dudakların git. Bakışın anahtar, sözlerin kilit, ellerin aç diyor, dudakların git. Gidersen bir daha dönmeyeceğim. Kalırsam kalbime yenileceğim. Çözemedim seni, çözemedim, delireceğim. Gözlerin kal diyor, dudakların git. Ayrılık dönüşü olmayan bir nehir. Yalnızlık yıkılmış bomboş bir şehir. Kaç sevda kül oldu böyle kim bilir. Gözyaşın kal diyor, dudakların git.

duvardan insin mi resimlerimiz? Yabancı olsun mu isimlerimiz? Ya o deli dolu gecelerimiz? Anılar kal diyor dudakların, git. Bu roman da biter belki birazdan. Ne aşklar yıkıldı gururdan, nazdan. Ağlıyor besteler yine Hicaz'dan. Şarkılar kal diyor dudakların, git. Gidersem, gidersem bir daha dönmeyeceğim. Kalırsam kalbime yenileceğim. Çözemedim seni, çözemedim. Delireceğim. Gözyaşın kal diyor, dudakların git. Gözlerin kal diyor, dudakların.

Yine yokuşa sürüyorsun her şeyi. Yine kandırıyorsun gönlümü. Ama unutma, bu son şansımız. Seni unutmak için son defa özlüyorum.

hep sakladım sol cebimde. Kalbimin üzerinde hep baktım uyumadan önce, derin derin kapanana dek yorgun gözlerim. Ondan hiç ayrılmadım, ayrılamadım. Ölsem bile ruhum kalır dedim. Bağıra bağıra söyledim, söylüyorum ve size vasiyet ediyorum. Ne olursunuz dinleyin, o resmi kefenime koymadan beni gömmeyin.

0: Reklam tanıtır. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
9: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
10: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
11: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu

0: 0324 357 30 30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
2: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
3: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
4: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
4: Su hayattır. Su hastanesi.
5: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
4: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

beni ta kalbimden vurdu gidişi. Bütün umutlarım ağır yaralı. Aklımdan çıkmıyor veda edişin. Bütün duygularım ağır yaralı. Dünyayı başıma yıkmışçasına, bağrıma kurşunlar sıkmışçasına, sanki bir savaştan çıkmışçasına, bütün anılarım ağır yaralı.

aşkımız verirken en son nefesi, yıkıldı gönlümün sevda kalesi. Sırtımda sanki bir bıçak darbesi. Bütün hayallerim

dünyayı başıma yıkmışçasına, bağrıma kurşunlar sıkmışçasına, sanki bir savaştan çıkmışçasına, bütün anılarım ağır yaralı, bütün umutlarım

0: ol. Allah'a yakın, öyle bir git ki geriye dönme sakın. Geriye dönme sakın.
1: Damar denince damarın tek adresi
2: Mersin FM.
1: Hep damar, full damar.

0: Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Buse Home'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, vaza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, vaza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
9: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
10: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için

0: 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmet

0: Ziyaretinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
0: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
4: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
0: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Ya Rab bu bedene neden can verdin? Eleğin zulmünden bitmiyor derdin.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat.

0: tıkla, ister uğra.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal

0: Edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
0: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25. Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz. Motor ehliyetinde 100

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
2: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
3: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
2: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
1: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167 542-252-4167 Mersin.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538-988-30-0.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538-988-30-0.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

düşensem de sana sevgi doluyum. Ancak yanımda ben mutlu olurum. Kahretsem de sana sevgi doluyum. Ancak seninle ben mutlu olurum.

some beer.

neden yalnız? Seni sevdiğimden bu yana her acıyı tattım, her çileyi gördüm. Hayatın her zilvesine alıştım, yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum, acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şeyi vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kayıp olan geleceğime ağladım, ağladım çocuklar gibi.

0: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Temmuz ayı olan toplantısı birinci birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirilen meclis toplantısında birimlerden gelen 51, komisyonlara havale edilen 22 ve gündem dışı 1 olmak üzere toplam 74 madde görüşüldü. Meclis toplantısında Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, Türkiye'de yasalar karşısında herkesin eşit olduğu vurgusunu yaparken masumiyet karinesi kavramına da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
1: Hukukta tutuklama da bir karardır ama istisnai bir karardır. Topluma hizmet etmek için o toplumun iradesi tarafından yönetime getirilen insanlar, haklarında bir iddia varsa, bir suç isnat ediliyorsa, soruşturma süreci boyunca, hatta kovuşturma süreci boyunca beldelerine, şehirlerine hizmet etmelerinin engellenmemesi gerekiyor.
0: DEM Partili Meclis Üyesi Feride Aslan Bilgiç ile AK Partili Meclis Üyesi Muhammed Emin Tunçaz arasında gerçekleşen Akdeniz Belediyesi'ne uygulanan kayım kararı ile ilgili tartışmaya değinen Başkan Seçer, bu sorunun en kısa yoldan çözümünün Akdeniz Belediyesi'nin seçilmiş eş başkanı Hoşyar Sarı Yıldız'ı görevini iade etmek olduğunu söyledi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Şişli, Esenyurt, Tunceli Ovacık gibi kayım atanmış belediyeler var. Yine DEM Parti'nin kayyum atanmış, toplam sizin de 10, 3'te CHP 13 kayyum belediye başkanı var. Görevlerine dönerlerse millet iradesinin yansıması tekrar gerçekleşmiş olur.
0: Dömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Şebekesi Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Projesi'nin temel atma törenini gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Seçer, uzun bir süre boyunca projenin finansmanı üzerinde çalışma sürdürdüklerini vurguladı.
1: Finansman çalışmalarını yürüttük.

0: ve o projenin gerçekleşmesi için gerekli olan 22 milyon euro'nun da kredi anlaşmasını yaptık. İnşaatımız da başladı. Kanalizasyon çalışmalarını aralığın 27'sine kadar bitireceğiz. Tahrip edilen yolların asfaltlanması dahil. Yine atık su arıtma tezi daha kompleks bir çalışma ve derin deniz deşarjı. Onu da 2028'in Haziran ayı yani yaz sezonu açılmadan o bölgenin abone bağlantılarını da gerçekleştirerek vatandaşlarımızın hizmetine alacağız.
1: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam kazandırır.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
8: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120, 120 lira.
9: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
8: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
9: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
8: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
10: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
11: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
12: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme

0: ve çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

çalma gönlünü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim Zafer Bizim programına katıldı. Burada konuşan Erdoğan, yurt dışındaki firari örgüt militanlarının Türkiye'ye iadesi için yoğun çaba harcadıklarını belirtti. Mecliste 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında video haritalama gösterisi gerçekleştirildi. Meclis duvarına Türk bayrağıyla 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı. Etkinlikte 15 Temmuz gecesi milletin ortaya koyduğu mücadele ve milli iradenin zaferi anlatıldı. Akut'un kurucusu Nasuh Mahruki hakkında sanal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 kişiden 25'i adliyeye getirildi. Aralarında şarkıcı Haluk Levent'in de bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı. 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin'de darbe girişiminin 10. yıl dönümünde anma yürüyüşü düzenlenerek demokrasi nöbeti tutuldu. Millet Bahçesi önünde oluşturulan kortej Mehteran takımı eşliğinde Silifke Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Vatandaşlar yürüyüşte "İrade bizim, zafer bizim" yazılı pankart taşıdı. Mersin'deki MUT Organize Sanayi Bölgesi altyapı ihalesine çıkıyor. Yol, içme suyu, atık su, yağmur suyu ve telekom hatlarını kapsayan altyapı projesinin ihalesi 6 Ağustos 2026 günü saat 13'te MUT Kaymakamlığı'nda yapılacak. Eğitimsen Mersin Şubesi kamu emekçilerinin derinleşen ekonomik sorunlarına dikkat çekerek Temmuz 2026'dan itibaren maaşlara net %35 oranında ek zam yapılmasını istedi. Yazılı açıklamada eğitim ve bilim emekçileri sadaka değil emeğinin karşılığını istiyor denilerek tüm kamu emekçilerine ortak mücadele çağrısı yapıldı. Devlet Su İşleri ekipleri yaz döneminde Mersin genelinde dere yataklarıyla menfezlerde temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ani yağışların yol açabileceği sel ve taşkınlara karşı önlem alan ekipler riskli bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mersin'de etkisini artıran aşırı sıcaklar kentte ulaşım alışkanlıklarını da etkiledi. Eskiden yürünerek gidilen yakın mesafeler için artık taksi tercih edilirken taksiciler özellikle günün en sıcak saatlerinde kısa mesafeli yolculuk taleplerinde belirgin bir artış yaşandığını ifade ediyor. Mersin'de Kız Kalesi sahilinde girdiği denizden geri dönmediği ihbar edilen şahıs polis ekipleri tarafından 3 gün sonra karada sağ olarak bulundu. ŞC'nin o gün denize girdiği ancak çıktıktan sonra konakladığı adrese gitmediği, sağlık sorunları olduğu ve başka bir yere gittiğini söylediği öğrenildi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde karşı şeride geçerek devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı. 2026-2027 sezonu nesine 3. lig fikstürü belli oldu. Sezonun ilk haftasında Silifke Belediyespor Bitlis 1916

Futbol kulübünü ağırlayacak Yeni Mersin İdman Yurdu ise Mazıdağ Fosfat Spor'la karşı karşıya gelecek. Mersin Süper Amatör Ligi'nde mücadele edecek olan Anamur Belediyespor'da teknik direktörlük görevine Onur Çalıkkuşu getirildi. Mersin ekibi önümüzdeki günlerde futbolcu transferlerini de duyuracak. Geçen sezon Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde play-off'a yükselen Mersin

0: karşılaşmasıyla devam edecek. Çeyrek final müsabakası 23 Temmuz Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 11'de başlayacak. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin karşı karşıya geldi. Arjantin İngiltere'yi 2-1 mağlup etti. Arjantin 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası finali 19 Temmuz Pazar günü Türkiye saatiyle 22'de oynanacak. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtı.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız. Haydi tıkla her zaman.
2: Tıkla, ister uğra.
3: Busem.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, vaza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, vaza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: ASML'e restoran ve catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: ASML restoran ve catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için

0: 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsa Mom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
7: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
8: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
9: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
5: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40

0: Mobilya'da de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma. 0538 988 30 çift 0.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları

0: kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor. Geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
3: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542 144-4602
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: 24 arabesk. 24 saat arabesk.
1: Seni sevmek var ya, seni sevmek. Yüreğimi iki taş arasında ezmek gibi bir şey. Seni sevmek var ya, seni sevmek. Yaşarken ölmek gibi bir şey. Seviyorum seni. Sevmez olaydım.

Saygıdeğer kıymetli dostlarım, Boğaz'ın incisi Emirgan Köşen Restoran'da hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programıma başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftlerimizin

0: Seni çok severken yalnız kalacak. Birini ararken beni mi buldun?
1: Reklam tanıtır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Buse.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: Erdemli de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
5: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
6: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir belediyecilik anlayışı doğrultusunda ekonomik ömrünü tamamlamış taşıt ve iş makinelerini yenileyerek kiralama yerine öz taşıt filosunu genişletiyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi 67, MESKİ Genel Müdürlüğü de 35 adet aracı bünyesine kazandırdı. Devlet Malzeme Ofisi'nden tedarik edilen araçlar ile kiralama giderleri düşürülürken hizmetler de çevre dostu araçlar ile sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kurs merkezleri LGS sınavı sonuçlarında önemli başarılara imza attı. Büyükşehir'in 10 ilçede faaliyet gösteren 21 kurs merkezinde eğitim gören öğrencilerden 38'i %1'lik, 246'sı ise %10'luk başarı diliminde yer aldı. Aydıncık, Bozyazı ve Tarsus ilçe birincileri de Büyükşehir Belediyesi kurs merkezlerinden çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşımada daha adil ve yolculuk mesafesine dayalı ücretlendirme anlayışıyla hayata geçirilen Gittiğin Yere Kadar Öde uygulamasının kapsamı genişletildi. Daha önce 170 numaralı hatta pilot olarak uygulanan sistem 141, 156 ve 177 numaralı hatlarda da hizmete sunuldu. Uygulama sayesinde uzun mesafeli hatları kullanan vatandaşlar hattın tamamı yerine sadece girecekleri yere kadar ücret ödeyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi 18-29 yaş arası gençleri ücretsiz olarak vereceği komut mühendisliğine giriş programına bekliyor. Yazılım ve tasarım için etkili prompt yazmayı ve yapay zeka araçlarını üretim süreçlerinde kullanmayı öğreten program 21 Temmuz 7 Ağustos tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek. 19 Temmuz tarihine kadar yapılabilecek başvuru için ayrıntılı bilgi Alü 185 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yılı resim yarışması için başvuruları almaya başladı. Türkiye'nin görsel sanatlar dünyasına ve ülkemizin kültür sanat birikimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen ve bu sene dördüncüsü yapılacak olan yarışmaya 13 Eylül tarihine kadar başvurulabiliyor. Başvuru şartları ve detaylı bilgiler Büyükşehir web sayfasında yer alıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardım.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat.

0: tıkla, ister uğra.
1: Buğzem Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buğzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğzem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56.

0: Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542-144-4602 0542-144-4602.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz, 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541-834-4444. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
5: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533-974-4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerimle sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün. Bir güldürsün.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim Zafer Bizim programına katıldı. Burada konuşan Erdoğan, yurt dışındaki firari örgüt militanlarının Türkiye'ye iadesi için yoğun çaba harcadıklarını belirtti. Mecliste 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında video haritalama gösterisi gerçekleştirildi. Meclis duvarına Türk bayrağı ile 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı. Etkinlikte 15 Temmuz gecesi milletin ortaya koyduğu mücadele ve milli iradenin zaferi anlatıldı. Akut'un kurucusu Nasuh Mahruki hakkında sanal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 kişiden 25'i adliyeye getirildi. Aralarında şarkıcı Haluk Levent'in de bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı. 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin'de darbe girişiminin 10. yıl dönümünde anma yürüyüşü düzenlenerek demokrasi nöbeti tutuldu. Millet Bahçesi önünde oluşturulan kortej Mehteran takımı eşliğinde Silifke Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Vatandaşlar yürüyüşte "İrade bizim, zafer bizim" yazılı pankart taşıdı. Mersin'deki MUT Organize Sanayi Bölgesi altyapı ihalesine çıkıyor. Yol, içme suyu, atık su, yağmur suyu ve telekom hatlarını kapsayan altyapı projesinin ihalesi 6 Ağustos 2026 günü saat 13'te MUT Kaymakamlığı'nda yapılacak. Eğitimsen Mersin Şubesi kamu emekçilerinin derinleşen ekonomik sorunlarına dikkat çekerek Temmuz 2026'dan itibaren maaşlara net %35 oranında ek zam yapılmasını istedi. Yazılı açıklamada eğitim ve bilim emekçileri sadaka değil emeğinin karşılığını istiyor denilerek tüm kamu emekçilerine ortak mücadele çağrısı yapıldı. Devlet Su İşleri ekipleri yaz döneminde Mersin genelinde dere yataklarıyla menfezlerde temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ani yağışların yol açabileceği sel ve taşkınlara karşı önlem alan ekipler riskli bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mersin'de etkisini artıran aşırı sıcaklar kentte ulaşım alışkanlıklarını da etkiledi. Eskiden yürünerek gidilen yakın mesafeler için artık

taksi tercih edilirken taksiciler özellikle günün en sıcak saatlerinde kısa mesafeli yolculuk taleplerinde belirgin bir artış yaşandığını ifade ediyor. Mersin'de Kız Kalesi sahilinde girdiği denizden geri dönmediği ihbar edilen şahıs polis ekipleri tarafından 3 gün sonra karada sağ olarak bulundu. ŞC'nin o gün denize girdiği ancak çıktıktan sonra konakladığı adrese gitmediği, sağlık sorunları olduğu

0: oldu. Sezonun ilk haftasında Silifke Belediyespor Bitlis 1916 Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Yeni Mersin İdman Yurdu ise Mazıdağ Fosfat Spor'la karşı karşıya gelecek. Mersin Süper Amatör Ligi'nde mücadele edecek olan Anamur Belediyespor'da teknik direktörlük görevine Onur Çalıkuşu getirildi. Mersin ekibi önümüzdeki günlerde futbolcu transferlerini de duyuracak. Geçen sezon Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde playoff'a yükselen Mersin Gençler Birliği kadın basketbol takımı katılım ücretini yatırmaması nedeniyle 2026-2027 sezonunda ligde mücadele edemeyecek. Yeni sezonda Mersin'i Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Seçil Kavuçuk Mersin temsil edecek. Milletler Ligi'nde çeyrek final heyecanı Filenin Sultanları'nın Kanada karşılaşmasıyla devam edecek. Çeyrek final müsabakası 23 Temmuz Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 11'de başlayacak. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin karşı karşıya geldi. Arjantin İngiltere'yi 2-1 mağlup etti. Arjantin 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası finali 19 Temmuz Pazar günü Türkiye saatiyle 22'de oynanacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120, 120 lira.
8: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
7: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
8: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
9: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle

0: Toroslar'da hizmetimizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
5: Şoför Mahali.
6: Şoför Mahali başlıyor.

Anam avradım olsun ayırmam. Bir bidon benzin döker, bir de kibrit çakar. Çatır çatır yakarım, ulan yakarım ya. Sen bir bidon benzine değil, sen benim gözümde bir bardak suya değmezsin be. Sen benim koynumda beslediğim yılan değil, sen benim kapımda kölem olamazsın. Gel gör ki, dedim ya gülüm, benim param pulum olmasa da delikanlı gibi, aslan gibi yüreğim var. Hala parmağımda bir yüzünü taşıyor. Hala parmağımda bir yüzünü taşıyorsam bu seni sevdiğim anlamına gelmez. Bu ona baktıkça sana olan kinimi, sana olan hırsımı, onca yıllardır içimde büyüttüm öfkemi, bir an, bir dakika unutmamak için de gülüm. Unutma, sen beni Ataköy'de bir kata, Tarabya'da bir yata, bir de beş para etmez bir cep telefonuna olan. Evet, senin için en sesi kalın, cebi para pul dolu, yani sana göre bir beyefendi. Ama dedim ya gülüm, benim param pulum olmasa da aslan gibi,

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir belediyecilik anlayışı doğrultusunda ekonomik ömrünü tamamlamış taşıt ve iş makinelerini yenileyerek kiralama yerine öz taşıt filosunu genişletiyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi 67, MESKİ Genel Müdürlüğü de 35 adet aracı bünyesine kazandırdı. Devlet Malzeme Ofisi'nden tedarik edilen araçlar ile kiralama giderleri düşürülürken hizmetler de çevre dostu araçlar ile sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kurs merkezleri LGS sınavı sonuçlarında önemli başarılara imza attı. Büyükşehir'in 10 ilçede faaliyet gösteren 21 kurs merkezinde eğitim gören öğrencilerden 38'i %1'lik, 246'sı ise %10'luk başarı diliminde yer aldı. Aydıncık, Bozyazı ve Tarsus ilçe birincileri de Büyükşehir Belediyesi kurs merkezlerinden çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşımada daha adil ve yolculuk mesafesine dayalı ücretlendirme anlayışıyla hayata geçirilen Gittiğin Yere Kadar Öde uygulamasının kapsamı genişletildi.

0: Daha önce 170 numaralı hatta pilot olarak uygulanan sistem 141, 156 ve 177 numaralı hatlarda da hizmete sunuldu. Uygulama sayesinde uzun mesafeli hatları kullanan vatandaşlar hattın tamamı yerine sadece girecekleri yere kadar ücret ödeyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi 18-29 yaş arası gençleri ücretsiz olarak vereceği komut mühendisliğine giriş programına bekliyor. Yazılım ve tasarım için etkili prompt yazmayı ve yapay zeka araçlarını üretim süreçlerinde kullanmayı öğreten program 21 Temmuz 7 Ağustos tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek. 19 Temmuz tarihine kadar yapılabilecek başvuru için ayrıntılı bilgi Ali 185 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yılı resim yarışması için başvuruları almaya başladı. Türkiye'nin görsel sanatlar dünyasına ve ülkemizin kültür sanat birikimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen ve bu sene dördüncüsü yapılacak olan yarışmaya 13 Eylül tarihine kadar başvurulabiliyor. Başvuru şartları ve detaylı bilgiler Büyükşehir web sayfasında yer alıyor. Haberlerin detaylarına MersinBel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardım.
1: Şoför Mahalli.
2: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
6: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
7: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
8: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
7: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
9: Cumartesi pazar açık olan
4: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
9: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede Kerebiç'te bir Mersin markası imalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
10: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları,

0: Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
4: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Şoför Mahalli.
7: Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
8: LR64.
9: Yolun açık olsun. Devam et.
10: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin'e.

damla yaş donsun gözlerinde. Son defa sarılıp da git. Verdiğin güllerin dikenleriyle adımı tenine kazıyıp da git. Ağlayan ağaçların yorgun dibinde bana nefretini tattırmadan git. Yalvarırım ayrıldığımızı bilmesin kimse. Aramızdaki sevgiyi öldürmeden git.

0: yaşamak istemiyorum. İstemiyorum.
1: 01RZ12.
2: Yolun açık olsun. Devam et.

0: yaşadık biz seninle. Aygırmak yok yüreğim, yalvarmak yok yüreğim. Bu acıya da katlanırız.
1: ...33 BFF 250.
2: Yolun açık olsun, devam et.

0: 80 RKT 436.
1: Yolun açık olsun. Devam et.
2: Mersin FM 104.6.

0: Şoför Mahalli.
1: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
2: Reklam tanıtı.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
6: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
7: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
10: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
11: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira.

500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787

0: 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
3: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
7: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Hem de çok güzel bir şarkıyla. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve tabii ki bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Sizler şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Ağlarken beraber sevindik el ele. Şimdi sizlere ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum. Ajda Pekkan, Sen Olurdun, yine sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
8: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar. 0538 988 30 0.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbel Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. İyi yayınlar, kolay gelsin Selin Hanım. Sıradaki en güzel aşk şarkılarını eşim Sevcan'a armağan ediyorum. Evimizin neşesi gönlümün en güzel köşesi demişler. Sizlerde mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.
1: Beni yanımdan
0: tanımam senden başka. Dünyada yoktur eşin.
1: Gözlerimde kal.
0: Sanki yıllar öncesi seni görüp sevmişim. Selami Şahin sizlerle.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

ve reklamlardan önceki son şarkımız. Biliyoruz ki her aşkın bir dikeni, her güzel günün de bir bedeli elbet oluyor. Ama kolay kolay terk eder mi sahiden? Seven seveni. Arada mesafeler olsa da, yollar kapansa da o büyük yemine sadık kalanları. Her şeyi unutup, kalbimden seni sil deseler de inanma diye haykıracağız şimdi. Bu güzel şarkımızı şu an radyoları başında bize dinleyen tüm dinleyicilerimize armağan ediyorum. Duy da inanma. Oğuz Yılmaz sizlerle.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.

0: bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri

0: ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
2: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
3: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
4: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
0: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
6: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
7: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
11: Reklamlarımızı geride bıraktık. Programımıza Özbel Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Sıradaki en anlamlı şarkılar. Eşim Yakup'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Gidemezsin diyeceğiz Güçlü Soydemir yorumuyla. Seni ama gidiyorlar arkadaşlar. Öyle bir gidiyorlar ki yani. Gidiyorsun. Seni nasıl sevdiğimi bilemezsin. Seni benden. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.
12: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerim de sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün.
1: Bir güldürsün.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi bir istek şarkım var aslında, ben çok başka bir şarkı çalacaktım ama kırmayalım, çalalım. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Küllenen aşk şarkısını değerli eşim Sema'ya armağan ediyorum. Çalarsanız çok mutlu oluruz demişler.
1: Yıllardır küllenmiş aşkım.
0: Şarkının güzelliğine bakar mısın?
1: Aşkım mekan kurmuş yanan gönlümde.
0: Beni terk edip de gittiğin halde sana intizara kıyamıyorum.
1: İntizara kıyamıyorum. Yıllardır küllenmiş.
0: Ya o kadar güzel bir şarkı ki yani.
1: Aşkın
0: hiç başa alasım yok şu an.
1: Gönlümde beni.
0: Sizler de mesajlarınızı 0538-273-6666 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Şimdi sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum. Küllenen Aşk, Cengiz Kurtoğlu sizlerle radyonuzda.

0: Selin yayında.
1: Sevgi Selin'de ezgiler.
0: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Savunma Bakanlığı tarafından yapılan haftalık bilgilendirme açıklamasında Avrupa Parlamentosu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan iddialarına cevap geldi. Bu mesnetsiz, akıl dışı ve alçakça iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz denildi. S-400'lere ilişkin son durumunda yer aldığı açıklamada somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi. Adalet

0: Bakanı Akın Gürlek, adli yargı değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Gürlek, ahbap soruşturması aydınlatılacak, hiçbir yapı devletin denetiminde muaf değil dedi. Gabar 15 Temmuz'da anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda çalışan 15 Temmuz gazileri bölgeyi ziyaret etti. Gabar'daki üretim süreçlerini yerinde görme imkanı bulan gazilere faaliyetler hakkında bilgi verildi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sanatçı Levent Üzümcü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu. Üzümcü'nün yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan, aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 25 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın sevk yazısında 2023 depremlerinin ardından toplanan bağışların kullanımına ilişkin MASAK tespitlerine yer verildi. Anayasa Mahkemesi, noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasının yönetmelikle düzenleneceğine ilişkin yasal düzenlemeyi anayasaya aykırı bularak iptal etti. İptal hükmü 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelindeki 19 serbest bölgenin 2026 yılının ilk yarısında ihracatta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. Ocak-Haziran döneminde serbest bölgelerden gerçekleştirilen ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %6,2 artarak 6,6 milyar dolara yükseldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ukrayna temasları başladı. Kiev'de Ukrayna Dışişleri Bakanı ile düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının yayılma riskinin sürdüğünü belirtti ve savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz dedi. ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden devreye almasının ardından Hürmüz Boğazı ve çevresinde tansiyon yükseldi. ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri hedef alma kabiliyetini engellemek için yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. İran'ın yanıtı, Körfez ülkelerindeki ABD askerlerine ve uçaklarına ev sahipliği yapan üslere yönelik saldırılarla oldu. Bazı üslerin İHA ve füze saldırılarında ciddi hasar gördü. Öne sürüldü. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde Mersin'de anma yürüyüşü düzenlendi. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutuldu. Yürüyüş Millet Bahçesi önünden başladı. Mehteran takımı eşliğinde Silifke Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen vatandaşlar Türk bayrakları taşıdı. İrade bizim, zafer bizim yazılı pankart açtı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin ilk etabında çalışmalar başladı. Toplam 1 milyon 539 bin metrekarelik projenin ilk etabında bisiklet ve koşu yolları, çocuk oyun alanları, köprüler, yeşil alanlar ve ekolojik su yönetim sistemi hayata geçirilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi leklek fasulyesinin üretimini artırmak amacıyla bu yılda üreticilere tohum desteği sağladı. Bu yıl 15 üreticiye leklek fasulyesi tohumu dağıtılırken 2025 ve 2026 yıllarında toplam 30 üreticiye 300 kilogram tohum desteği sağlandığı bildirildi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir zincir market şubesinde denetim yapıldı. Denetimde tüketim tarihi geçmiş 135 gıda ürünü bulundu. İşletmeye 3705 lira ceza kesildi. Çukurova Basketbol Kulübü ÇBK Mersin 6 oyuncuyla yollarını ayırdığını duyurdu. Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına devam eden ÇBK Mersin'in ayrılıkların sonrasında yeni transferlerini açıklamaya devam etmesi bekleniyor.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtı.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var.

0: İmalatçı Cezer Yecici Surnacar.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu bu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787

0: ASML'e restoran ve catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: ASML restoran ve catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM

0: Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
2: Programımızın ilk bir saatini geride bırakmış bulunuyoruz. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. İnsan bazen en çok sevdiğinin adını fısıldamaktan bile korkuyor. Çünkü biliyor ki kelimelere dökülen her şey o dış dünyanın engellerine de açık hale geliyor aslında. Ve sevdayı bir sır gibi incitmekten ve kaybetmekten çekinerek en derinde saklamak aslında korkaklık değil. O sevginin üzerine de titremek oluyor. Etraftaki o tüm gürültüye eller ne der kaygısına karşı tek bir sığınak kalıyor geriye. Kaderin sahibine inanmak. Kullar kader yazamazlar. Çünkü insan ne kadar plan yaparsa yapsın, araya ne kadar engel koymaya çalışırsa çalışsın, kalbe düşen o yazıyı silmeye hiçbir kulun gücü yetmez. Gerçek bağlılık da sevgisini dünyaya haykırmakta değil, onu her gece sessizce dualara iliştirip göğe fısıldamaktır. Canım benim, canım benim. Ben sana... Ve en büyük inanç da Allah seni bana yazsın diyebilecek kadar o inançla beklemektir ya bence. Ben seni çok... Ötesi yok diye düşünüyorum. Söyleyemedim canım benim. Canım benim. Kaybetmekten korktum da. Kaybetmekten korktum da söyleyemedim. Sizleri çok güzel bir düetle baş başa bırakıyorum. Canım benim diyeceğiz bu güzel şarkıyı. Şu anda radyoları başında bizi dinleyen herkese de armağan etmiş olalım.
1: Günlük ya da aylık sepette vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz istek bir şarkımızla. Hemen mesajını da paylaşalım. Mehmet'e onu çok seven

Sen Ömründen Sevgim Yılmaz İhtiyacım Var şarkısı demişler. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
3: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
3: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor.

0: değiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
1: Su hayattır. Su Hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
8: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Beni ağlatmaya kimin hakkı var diyeceğiz. Şimdi sevmek insanın kendi rızasıyla bir başkasına canını emanet etmesidir aslında, ama bu teslimiyet karşı tarafa bizi tüketme, yok etme hakkını da asla vermez. Bir insanın varlığı hayatı güzelleştirmek yerine her gün yaşanan bir ecele dönüyorsa, orada sevginin değil sadece ağır bir esaretin gölgesi kalmıştır diyebiliriz. Çekilsin dünyamdan, çekilsin. Ve bir zamanlar her şeyi göze aldığın o insanın gün gelip de hayatından tamamen elini eteğini çekmesini istemek de bence bencilce bir vazgeçiş değil de hayatta kalma mücadelesidir. Ve bu da büyük bir hayal kırıklığıdır zaten. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. En güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum ve sizleri Ferdi Tayfur'la baş başa bırakıyorum.
9: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

çok fena bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. Ama bir mesajım var, onu paylaşacağım. İyi yayınlar, kolay gelsin. Tüm güzel şarkılar değerli abi Mercan'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz. Terk edeyim de. Seni ben bir anda terk edeyim de varsın adıma kalpsiz desinler. Mutlu görün. Eyvah eyvah. Gözlere neler çektiğim nereden. Sizleri Müslüm Gürses'le baş başa bırakıyorum. Nereden bilsinler sizlerle.

değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Şimdi bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Sizleri Şahin Kendirci ile baş başa bırakıyorum. Pişman ettin sizlerle.

0: Sevgi Selin'de ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de ezgiler.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi sürdürülebilir belediyecilik anlayışı doğrultusunda ekonomik ömrünü tamamlamış taşıt ve iş makinelerini yenileyerek kiralama yerine öz taşıt filosunu genişletiyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi 67, MESKİ Genel Müdürlüğü de 35 adet aracı bünyesine kazandırdı. Devlet Malzeme Ofisi'nden tedarik edilen araçlar ile kiralama giderleri düşürülürken hizmetler de çevre dostu araçlar ile sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kurs merkezleri LGS sınavı sonuçlarında önemli başarılara imza attı. Büyükşehir'in 10 ilçede faaliyet gösteren 21 kurs merkezinde eğitim gören öğrencilerden 38'i %1'lik, 246'sı ise %10'luk başarı diliminde yer aldı. Aydıncık, Bozyazı ve Tarsus ilçe birincileri de Büyükşehir Belediyesi kurs merkezlerinden çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşımada daha adil ve yolculuk mesafesine dayalı ücretlendirme anlayışıyla hayata geçirilen Gittiğin Yere Kadar Öde uygulamasının kapsamı genişletildi. Daha önce 170 numaralı hatta pilot olarak uygulanan sistem 141, 156 ve 177 numaralı hatlarda da hizmete sunuldu. Uygulama sayesinde uzun mesafeli hatları kullanan vatandaşlar hattın tamamı yerine sadece girecekleri yere kadar ücret ödeyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi 18-29 yaş arası gençleri ücretsiz olarak vereceği komut mühendisliğine giriş programına bekliyor. Yazılım ve tasarım için etkili prompt yazmayı ve yapay zeka araçlarını üretim süreçlerinde kullanmayı öğreten program 21 Temmuz 7 Ağustos tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek. 19 Temmuz tarihine kadar yapılabilecek başvuru için ayrıntılı bilgi ALÜ 85 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yılı resim yarışması için başvuruları almaya başladı. Türkiye'nin görsel sanatlar dünyasına ve ülkemizin kültür sanat birikimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen ve bu sene dördüncüsü yapılacak olan yarışmaya 13 Eylül tarihine kadar başvurulabiliyor. Başvuru şartları ve detaylı bilgiler Büyükşehir web sayfasında yer alıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardım.
2: Reklam tanıtır.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
4: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.
6: Buse Home'dan dev kampanya.
7: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
6: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
7: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
10: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
9: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
10: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı.

0: Mesajla erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı mat

0: Öncü Firma, Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yaklaşık son bir saatimize de girmiş bulunuyoruz. Yalnızlar treni diyeceğiz şimdi. Ya bazı sevdalar var, çok zorlama gerçekten. Ama bunun en acı gerçeği de işte olmayınca olmuyor. İnsan mantığıyla her şeyi sineye çekmeye çalışsa da işte diliyle affettim ya da unuttum yalanına sığınsa bile kalbine söz geçiremiyor. Çünkü aşk için hayallerinden vazgeçip kendi gönlüyle artık kanlı bıçaklı durumuna geçen biri günün sonunda da en büyük hesabı yine kendine vermek zorunda kalıyor. Tabii bir de inceldiği yerden kopsun diyebilmek bir pes ediş de olmuyor bundan dolayı. Daha fazla yıpranmamak için verilmiş en cesur kararlardan biri oluyor. Ne içime sildi, olmayınca olmuyor. Çünkü yalnız kalabilmek ve buna karar vermek gerçekten çok zor.

Ve şimdi reklamlardan önceki son şarkımız. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Ben Nazan. Sıradaki en güzel şarkılar değerli eşim İbrahim Yılmaz'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle.

içerler. Yaraları eşilince

0: Sevgi Selin'de ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de ezgiler.
1: Reklam kazandırır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
12: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
13: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu bu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
12: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzet.

0: Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Sevgisel'inde Ezgiler programımızın sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Mersin FM 104.6 frekansındayız. Bir istek şarkımız var. Bizden dil yarası istemişler. Biraz da uzun bir özür mesajı gelmiş ama hepsini paylaşmam mümkün değil. Yayınlar kolay gelsin. Ben Caner. Orhan Gencebay'dan Dil Yarası şarkısını değerlim, kendisinden özür dilediğim İlayda'ma armağan etmek istiyorum. Çalarsanız çok mutlu olurum demişler. Yani artık ne olduysa, ama çalarız tabii ki. Gerisini İlayda Hanım'a bırakıyoruz. Bakalım ne olacak.
1: Neler neler bekliyor.
0: Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

ve programımızın son şarkısı. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere sizleri son şarkımızla İbrahim Erkal'la baş başa bırakıyorum.

0: Sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: Savunma Bakanlığı tarafından yapılan haftalık bilgilendirme açıklamasında Avrupa Parlamentosu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan iddialarına cevap geldi. Bu mesnetsiz, akıl dışı ve alçakça iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz denildi. S-400'lere ilişkin son durumunda yer aldığı açıklamada somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli yargı değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Gürlek, ahbap soruşturması aydınlatılacak, hiçbir yapı devletin denetiminde muaf değil dedi. Gabar 15 Temmuz'da anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda çalışan 15 Temmuz gazileri bölgeyi ziyaret etti. Gabar'daki üretim süreçlerini yerinde görme imkanı bulan gazilere faaliyetler hakkında bilgi verildi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sanatçı Levent Üzümcü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu. Üzümcü'nün yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan, aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 25 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın sevk yazısında 2023 depremlerinin ardından toplanan bağışların kullanımına ilişkin MASAK tespitlerine yer verildi. Anayasa Mahkemesi, noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasının yönetmelikle düzenleneceğine ilişkin yasal düzenlemeyi anayasaya aykırı bularak iptal etti. İptal hükmü 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelindeki 19 serbest bölgenin 2026 yılının ilk yarısında ihracatta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. Ocak-Haziran döneminde serbest bölgelerden gerçekleştirilen ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %6,2 artarak 6,6 milyar dolara yükseldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ukrayna temasları başladı. Kiev'de Ukrayna Dışişleri Bakanı ile düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının yayılma riskinin sürdüğünü belirtti ve savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz dedi. ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden devreye almasının ardından Hürmüz Boğazı ve çevresinde tansiyon yükseldi. ABD ordusu İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri hedef alma kabiliyetini engellemek için yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. İran'ın yanıtı, Körfez ülkelerindeki ABD askerlerine ve uçaklarına ev sahipliği yapan üslere yönelik saldırılarla oldu. Bazı üslerin İHA ve füze saldırılarında ciddi hasar gördü. Öne sürüldü. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde Mersin'de anma yürüyüşü düzenlendi. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutuldu. Yürüyüş Millet Bahçesi önünden başladı. Mehteran takımı eşliğinde Silifke Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen vatandaşlar Türk bayrakları taşıdı. İrade bizim, zafer bizim yazılı pankart açtı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin ilk etabında çalışmalar başladı. Toplam 1 milyon 539 bin metrekarelik projenin ilk etabında bisiklet ve koşu yolları, çocuk oyun alanları, köprüler, yeşil alanlar ve ekolojik su yönetim sistemi hayata geçirilecek.

0: Mersin Büyükşehir Belediyesi leklek fasulyesinin üretimini artırmak amacıyla bu yılda üreticilere tohum desteği sağladı. Bu yıl 15 üreticiye leklek fasulyesi tohumu dağıtılırken 2025 ve 2026 yıllarında toplam 30 üreticiye 300 kilogram tohum desteği sağlandığı bildirildi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir zincir market şubesinde denetim yapıldı. Denetimde tüketim tarihi geçmiş 135 gıda ürünü bulundu. İşletmeye 3705 lira ceza kesildi. Çukurova Basketbol Kulübü ÇBK Mersin 6 oyuncuyla yollarını ayırdığını duyurdu. Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına devam eden ÇBK Mersin'in ayrılıkların sonrasında yeni transferlerini açıklamaya devam etmesi bekleniyor.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
2: Buse Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Motor ehliyeti mi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
0: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar, bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 520

0: 24 76 58 Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun,

0: tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Babalar Restali başlıyor.
6: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programındasınız. Ben sunucunuz Zeynep. Bazı gidişler her şeyi bitiren, böyle köprüleri yıkıp atan, geride koca bir enkaz bırakan cinsten oluyor. Müslüm Baba adeta sevdanın yazılmamış kanunu hatırlatacak ama bu şarkıyla bize. Vazgeçmek, ayrılmak, kopmak demektir. Düşünmeden karar verme boşuna. Eğer ortada bir sorun varsa konuşulmalı, yüzleşilmeli ve halledilmeli. Ama öyle ufak tefek sebeplerden emek verilmiş bir aşkı hiç yoktan yıkıp gitmek olmuyor. Bu sadece aşkta da değil bu arada. Herhangi bir ilişkinizde öyle ufak tefek sebeplerden dolayı ayrılmak, gitmek, kopmak hiç de güzel değil. O yüzden varsa sebepsiz ayrıldığınız hemen geri dönün derim. Müslüm Gürses sebepsiz ayrılık diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: zaman.
1: Şimdi de düşünülüp karar verilmiş bir ayrılığın hikayesi var radyolarda. Müslüm Gürses, Nilüfer şarkısıyla sizlerle birlikte olmaya devam ediyor. Ayrılığın ama böyle tam da ayrılamamanın aslında hikayesindeki kendini seçmeyi anlatacak Müslüm Gürses. Evet, her şeyi al, bana beni geri ver, bir şansım olsun diyecek. Müslüm Gürses'in Nilüfer şarkısıyla sizlerle radyolarınıza ses vermeye devam ediyor.

0: resitali, resitali devam edecek, devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir belediyecilik anlayışı doğrultusunda ekonomik ömrünü tamamlamış taşıt ve iş makinelerini yenileyerek kiralama yerine öz taşıt filosunu genişletiyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi 67, MESKİ Genel Müdürlüğü de 35 adet aracı bünyesine kazandırdı. Devlet Malzeme Ofisi'nden tedarik edilen araçlar ile kiralama giderleri düşürülürken hizmetler de çevre dostu araçlar ile sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kurs merkezleri LGS sınavı sonuçlarında önemli başarılara imza attı. Büyükşehir'in 10 ilçede faaliyet gösteren 21 kurs merkezinde eğitim gören öğrencilerden 38'i %1'lik, 246'sı ise %10'luk başarı diliminde yer aldı. Aydıncık, Bozyazı ve Tarsus ilçe birincileri de Büyükşehir Belediyesi kurs merkezlerinden çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşımada daha adil ve yolculuk mesafesine dayalı ücretlendirme anlayışıyla hayata geçirilen Gittiğin Yere Kadar Öde uygulamasının kapsamı genişletildi. Daha önce 170 numaralı hatta pilot olarak uygulanan sistem 141, 156 ve 177 numaralı hatlarda da hizmete sunuldu. Uygulama sayesinde uzun mesafeli hatları kullanan vatandaşlar hattın tamamı yerine sadece girecekleri yere kadar ücret ödeyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi 18-29 yaş arası gençleri ücretsiz olarak vereceği komut mühendisliğine giriş programına bekliyor. Yazılım ve tasarım için etkili prompt yazmayı ve yapay zeka araçlarını üretim süreçlerinde kullanmayı öğreten program 21 Temmuz 7 Ağustos tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek. 19 Temmuz tarihine kadar yapılabilecek başvuru için ayrıntılı bilgi Alo 185 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yılı resim yarışması için başvuruları almaya başladı. Türkiye'nin görsel sanatlar dünyasına ve ülkemizin kültür sanat birikimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen ve bu sene dördüncüsü yapılacak olan yarışmaya 13 Eylül tarihine kadar başvurulabiliyor. Başvuru şartları ve detaylı bilgiler Büyükşehir web sayfasında yer alıyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardı.
2: Reklam kazandırır.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
4: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.
6: Buse.com'dan dev kampanya.
7: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
6: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
7: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
10: Gökhan Eğitim Kurumları.
9: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
11: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
12: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
13: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
14: İletişim 0541-834-4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
13: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
15: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
16: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
15: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
17: Cumartesi pazar açık olan
13: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
17: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167 542-252-4167 Mersin.
18: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542-144-4602 0542-144-4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
19: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
20: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
21: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
22: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam ediyor, devam ediyor.
23: Reklamların ardından Hakkı Bulut Resitali ile devam ediyoruz programa. Hani bazen hayata bakarız da her şeyin anlamını tek bir insanda buluruz ya. Onunla geçen her zorluk, ondan gelen her cefa bile tatlı gelir insana. Çünkü bilirsiniz

0: Onsuz dünya kapkaranlık, onsuz yollar bomboş.
1: Kaybettiğim aşkımı...
0: Hakkı Bulut, şimdi ikimiz bir fidanın güller açan dalıyız. Sen benimle, ben seninle bu hayatı yaşamalıyız diyecek. Sevmek de zaten tam olarak bu değil mi? Her şeye rağmen bir arada o aynı daldaki iki gül gibi yan yana durabilmek. Hakkı Bulut, ikimiz bir fidanın diyecek. Şimdi bu güzel şarkıyı sizlerle baş başa bırakıyorum.

Hakkı Bulut Risteli ile devam ediyoruz programa. Bazen bir gidişi kabullenmek, aslında çoğu zaman bir gidişi kabullenmek zordur. Ama eğer o gidiş bir kağıt parçasıyla, bir mektupla ilan edilmişse, işte o insanı hayata bırakan son umudu da alır götürür. Elinizde tuttuğunuz o son satırları okurken her kelimede sevginin aslında nasıl koca bir yalana dönüştüğünü görürsünüz. Üstelik bir de mutlu ol derler giderlerken. Yani canınızı alan biri sizi nasıl yaşa diyebilir ki, mutlu ol diyebilir ki? Sensiz mutlu olmak mümkün mü diyecek Hakkı Bulut. Son mektup şarkısıyla sizlerle birlikte radyolarınıza ses verecek.

Sanat ve Sernestri ile devam ediyoruz programımıza. Bugün çaldığım ve çalacağım tüm şarkılar aslında bir arkadaşım seçti. Bunu da seçti ve bunu seçtikten sonra dedim ki ben bu şarkıyı neredeyse bir aydır çalacağım aklımda. Ama sürekli unutuyorum, kalıyor. Ve o da bunu seçince dedim tamam o zaman bunu kesin çalıyoruz. Sanki hiçbirini çalmayacakmışız gibi. Ümit Besen Nikah Masası diyeceksin. Şimdi bu güzel şarkı radyolarınızda sizlerle birlikte ses verecek.

Şimdi bayağı güzel bir ayrılık şarkısı gelecek bunun ardından. Zaten nikah masasından sonra da bu çok güzel yakışır yani. Madem ki bu gece tam anonsa gireceğim. Çok güzel bir yerine başladı şarkı, giremedim. Madem ki bu gece ayrılacağız, istemem bir daha güneş doğmasın diyecek Ümit Besen ıslak mendil şarkısıyla sizlerle birlikte olmaya devam ediyor.

0: Duygular Resitali.
1: Hayatta bazen insan derman aradıkça yarası derinleşir. Adalet aradıkça haksızlığın tam ortasında bulur kendini. İşte o anlarda sessizce içimizdeki en büyük

kırgını anlatırız. Ben de mutlu olmak istemez miydim şu yalancı dünyada diyor ya imparator. Aynı bu şekilde. Önce verip sonra alan kadere, bizi dertlere baş başa bırakan o düzene karşı bir iç döküş. İmparator, ben insan değil miyim diyecek. İbrahim Tatlıses'ten bu güzel şarkıyı sizlerle birlikte radyolarınızda ses vermeyecek.

0: Basically.
1: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Listeli programındaydınız. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba listelerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Yani bugün şarkılarımızı seçmiştik ama 3 tane şarkı için maalesef vaktimiz kalmadı. Onu da yarın çalacağız. Bir Orhan Gencebay resteli var, bir de Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı daha kaldı. Şimdi ama resmini öptüm de yattım diyecek Cengiz Kurtoğlu. Yarın yine saatler 16'yı gösterdiğinde Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Esteli'yle sizlerle olmaya devam edeceğim. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum.

0: Ağlar resitali sona erdi.
1: Reklam tanıtım.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri

0: yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Busam Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
8: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
9: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
7: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336

0: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 230

0: 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
1: 233-66

0: Reklam kazandırır.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.

0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027

0: 27 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

anlarsın. Şimdi git. Git ki sen de anla severken ayrı kalmayı. Her gece kadehleri ard arda yudumlayıp susuz kalmayı. Ağlama, ağlama gülsün yüzün. Terk ettiğin gün gibi. Yalvarma, başın dik olsun.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan haftalık bilgilendirme açıklamasında Avrupa Parlamentosu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan iddialarına cevap geldi. Bu mesnetsiz, akıl dışı ve alçakça iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz denildi. S-400'lere ilişkin son durumunda yer aldığı açıklamada somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli yargı değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Gürlek, ahbap soruşturması aydınlatılacak, hiçbir yapı devletin denetiminde muaf değil dedi. Gabar 15 Temmuz'da anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda çalışan 15 Temmuz gazileri bölgeyi ziyaret etti. Gabar'daki üretim süreçlerini yerinde görme imkanı bulan gazilere faaliyetler hakkında bilgi verildi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sanatçı Levent Üzümcü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu. Üzümcü'nün yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan, aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 25 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın sevk yazısında 2023 depremlerinin ardından toplanan bağışların kullanımına ilişkin MASAK tespitlerine yer verildi. Anayasa Mahkemesi, noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasının yönetmelikle düzenleneceğine ilişkin yasal düzenlemeyi anayasaya aykırı bularak iptal etti. İptal hükmü 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelindeki 19 serbest bölgenin 2026 yılının ilk yarısında ihracatta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. Ocak-Haziran döneminde serbest bölgelerden gerçekleştirilen ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %6,2 artarak 6,6 milyar dolara yükseldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ukrayna temasları başladı. Kiev'de Ukrayna Dışişleri Bakanı ile düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının yayılma riskinin sürdüğünü belirtti ve savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz dedi. ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden devreye almasının ardından Hürmüz Boğazı ve çevresinde tansiyon yükseldi. ABD ordusu İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri hedef alma kabiliyetini engellemek için yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. İran'ın yanıtı, Körfez ülkelerindeki ABD askerlerine ve uçaklarına ev sahipliği yapan üslere yönelik saldırılarla oldu. Bazı üslerin İHA ve füze saldırılarında ciddi hasar gördü. Öne sürüldü. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde Mersin'de anma yürüyüşü düzenlendi. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutuldu. Yürüyüş Millet Bahçesi önünden başladı. Mehteran takımı eşliğinde Silifke Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen vatandaşlar Türk bayrakları taşıdı. İrade bizim, zafer bizim yazılı pankart açtı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin ilk etabında çalışmalar başladı. Toplam 1 milyon 539 bin metrekarelik projenin ilk etabında bisiklet ve koşu yolları, çocuk oyun alanları, köprüler, yeşil alanlar ve ekolojik su yönetim sistemi hayata geçirilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi leklek fasulyesinin üretimini artırmak amacıyla bu yılda üreticilere tohum desteği sağladı. Bu yıl 15 üreticiye leklek fasulyesi tohumu dağıtılırken 2025 ve 2026 yıllarında toplam

30 üreticiye 300 kilogram tohum desteği sağlandığı bildirildi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir zincir market şubesinde denetim yapıldı. Denetimde tüketim tarihi geçmiş 135 gıda ürünü bulundu. İşletmeye 3705 lira ceza kesildi. Çukurova Basketbol Kulübü ÇBK Mersin 6 oyuncuyla yollarını ayırdığını duyurdu. Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına devam eden ÇBK Mersin'in ayrılıkların sonrasında yeni transferlerini açıklamaya devam etmesi bekleniyor.

0: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
3: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
4: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toros.

0: Boxlar'da. Volkan Koçyiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve

0: 30 30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.

0: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Buse Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Mom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor. Geleceğin baristalarını

0: yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
3: Su hayattır. Su hastanesi.
4: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
3: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Damarsa damar, işte o.

Canım acıyor. Yüreğim kanıyor. Ben ne yapacağım şimdi? Tüm dünya gözümde ağlıyor. Bir canı Allah alır bilirdim. Ama sen canımı aldın. Hayatımı çaldın.

0: Reklam tanıtır. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 45 90.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00. Çift sıfır.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

ben. Aşkının ateşi yanar derinde. Kim olsa ağlardı benim yerimde. Bir gün Etkin ölürse günün birinde, başucumda biraz kal da, başucumda biraz kal da öyle gitsin.

0: Reklam kazandırır. Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.

Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi

0: Ay sitesinde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Damarsa damar, işte o kadar.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir belediyecilik anlayışı doğrultusunda ekonomik ömrünü tamamlamış taşıt ve iş makinelerini yenileyerek kiralama yerine öz taşıt filosunu genişletiyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi 67, MESKİ Genel Müdürlüğü de 35 adet aracı bünyesine kazandırdı. Devlet Malzeme Ofisi'nden tedarik edilen araçlar ile kiralama giderleri düşürülürken hizmetler de çevre dostu araçlar ile sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kurs merkezleri LGS sınavı sonuçlarında önemli başarılara imza attı. Büyükşehir'in 10 ilçede faaliyet gösteren 21 kurs merkezinde eğitim gören öğrencilerden 38'i %1'lik, 246'sı ise %10'luk başarı diliminde yer aldı. Aydıncık, Bozyazı ve Tarsus ilçe birincileri de Büyükşehir Belediyesi kurs merkezlerinden çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşımada daha adil ve yolculuk mesafesine dayalı ücretlendirme anlayışıyla hayata geçirilen Gittiğin Yere Kadar Öde uygulamasının kapsamı genişletildi. Daha önce 170 numaralı hatta pilot olarak uygulanan sistem 141, 156 ve 177 numaralı hatlarda da hizmete sunuldu. Uygulama sayesinde uzun mesafeli hatları kullanan vatandaşlar hattın tamamı yerine sadece girecekleri yere kadar ücret ödeyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi 18-29 yaş arası gençleri ücretsiz olarak vereceği komut mühendisliğine giriş programına bekliyor. Yazılım ve tasarım için etkili prompt yazmayı ve yapay zeka araçlarını üretim süreçlerinde kullanmayı öğreten program 21 Temmuz 7 Ağustos tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek. 19 Temmuz tarihine kadar yapılabilecek başvuru için ayrıntılı bilgi ALÜ 85 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yılı resim yarışması için başvuruları almaya başladı. Türkiye'nin görsel sanatlar dünyasına ve ülkemizin kültür sanat birikimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen ve bu sene dördüncüsü yapılacak olan yarışmaya 13 Eylül tarihine kadar başvurulabiliyor. Başvuru şartları ve detaylı bilgiler Büyükşehir web sayfasında yer alıyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardım.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.

0: 20, 120 lira.
1: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00. Çift 0.
5: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
7: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
8: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
9: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız...

Parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda. Arabeskin Kralı.
1: Fırat Yayında.
2: Tabii ki ya, tabii ki. Tabii ki dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda diyoruz. Ve Fırat'la Damardan Kalbe programını her zaman olduğu gibi başlıyorum sevgili dostlar. Saatler 22 gösterinceye değin sizlerle birlikte olacağız. 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz şu dakika itibariyle. Az sonra bu güzel şarkı sonrasında sizlerden gelen mesajları da paylaşmaya başlayacağız. Yine var ya bomba gibi bir liste var elimde. Yakacağız mı şehri? Yakalım abi. Hazırsanız başlayalım. Güllü ile startımızı vereceğiz. Yaşayamam ki diyecek. Bu güzel şarkı şu anda evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan olsun. Çalışanlarımıza, mesaide olanlara kolay gelsin dileklerimizi iletiyoruz. Güllü sizlerle, sonrasında buradayız abi. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
3: Selam, damara devam.
4: Yürü be, Allah'ına kurban.
5: Mersin efendim.

0: olursun ya toprağın. Güllüyle startımızı verdik sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Damardan kalbe giden yol Fırat'la Damardan Kalbi programından geçiyor sevgili dostlar. Evet, Mine Koşan gelecek şimdi. Her zaman olduğu gibi biliyorsunuz son şarkısı artık var ya. Bir aydır Mine Koşan çala çala sizleri bıktırdım herhalde. Ama her gün farklı şarkısı değil mi? Ve Müslüm Baba ile düet bir şarkısı var. Sevdim sizlerle olacak. Yayınlar Fırat abi, Derya Özben, sıradaki şarkılar ömrüm olan eşim Kürşat Öz armağanı olsun. Senin yokluğun en zor imtihanım, kalbim her an seninle, seni çok özledim canım eşim demiş. İyi yayınlar, ben Seda Çalışkan. Evet, sıradaki şarkılar Göz Bebeğim Tuğra Çalışkan'a armağan olsun, seni çok seviyorum demiş. Yayınlar, sıradaki şarkı Aslan şarkı parçası kardeşim, çocukluk arkadaşım Recai Söze için gelsin, dualarım seninle. Kazım Çevik Loto göndermiş mesajını bizlere. Aşk yerine derdi kederi buldun. Aşk yüzünden bu başına
1: gönüller yükseltilsin.
0: Baba ve Mine Koşan düeti radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Hiçbir yerlere ayrılmayın. Birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, Allah'ına kurban.
4: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu.

0: Baba ve Emine Koşan düeti sizlerle de sevgili dinleyenler birlikteliğimiz tüm hızıyla devam etmekte. Hiç sesi kısmaya gerek yok, yine güzel bir şarkı gelecek Derya Bedavacı yorumuyla.
1: Severim ki gözlerine.
0: İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Mersin Mutan. Melike Delice bugün çalacak olan şarkılar canım sevgilim Görkem Koça ve arkadaşlar Osman Bıyıklı, Emir Özel, Tarık Akan, Ahmet Çelik, Ali Zengin ve Hasan Gedi'ye gelsin. Sana da kolay gelsin abim demiş. Teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun Mut'a. Merhaba, sıradaki şarkı Silifke'de yaşayan Resulcan Şahin, Deniz Gündoğmuş, Ramazan Ertugan, Yusuf Samet Yıldırım ve Yaşar Armut arkadaşlarım için armağan olsun demişler. İyi yayınlar Fırat Bey, Silifke'de bulunan oğlum Erdem Yerlikaya, değerli arkadaşları Recai Sözay, Erdal Tiryaki, Ceylan Duran, Ahmet Kurt için sıradaki şarkılar gelsin.

akşamlar. Reisim ben Kürşat Özledek. Şarkılar değerli büyüğüm dayım İsmail Yekinci, Mustafa Alpaltun, dostlarım Hasan Hüseyin Deniz, Harun Cemyurt, Mustafa, Ersin Barış, abilerim Şavker Ozan, Acun Karal ve Burak Temel'e armağan olsun demiş. Yayınlar ben Merve, gözümdeki ışık, yüzümdeki tebessüm olan Samet Yıldırım'a gelsin bu gecenin tüm şarkıları demiş dinleyicimiz. Gelsin o zaman. Yayınlar kolay gelsin, ben Aleyna. Seni senle yaşamak varken hasretinle yaşamak zor. Sıradaki şarkılar eşim Erol Üşenmez için gelsin demiş ve Selami Şahin'le de sizleri baş başa bırakalım. Tanrım desin sonrasında burada olacağız.

Mersin'lerden de Selim Kemot Günler. Karaman'a kadar sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize hayırlı akşamlar dileklerimizi gönderiyoruz efendim. Fırat'la Damardan Kalbe programı tüm hızıyla tüm güzelliğiyle devam etmekte. Şimdi güzel bir Sinan Özen yorumu dinleteceğim sizlere. Merhabalar, Silifke'de bundan Uğurcan Yılmaz. Öz abim yoktu, bana öz abim oldu. Seni çok seviyorum. Sıradaki şarkı canım abim ve tüm değer verdiği arkadaşlarına gelsin demiş dinleyicimiz. Merhaba, ben Erdem Kurt. Silifke'de bundan kardeşim Ahmet Kurt ve Oktay Demirezen abime armağan olsun selamlar diyerek mesajını sonlandırmış. Şarkımız sonrasında kısa bir reklam arası.

0: arası reklamlar sonrasında burada olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Fırat'a selam.

0: Fırat'la damardan kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.

0: Yerinde.
1: Türkiye besleniyor.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.
2: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
3: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
2: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
1: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167 542-252-4167 Mersin.

0: Su hayattır. Su hastanesi.
1: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
0: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
5: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarı?

0: başarısız olursam?
1: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
2: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
3: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Fırat'la damardan kalbe devam ediyor.
1: Fırat'la damardan kalbe.
2: Reklam arasında çaylar tazelendi mi arkadaşlar? O halde devam ediyoruz reklamlar sonrasında Fırat'la damardan kalbe programına. Akşamlar kolay gelsin. Ben Engin Zorbay. Sıradaki parça Biricik Eşime Armağan Olsun. Seni çok seviyorum. Üvey Engin diyerek mesajını sonlandırmış. Sıradaki şarkı Adana Denizli Mahallesi'nin gençlerine ve Hüseyin Fidancı'ya armağan olsun demişler. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Aleykümselam diyelim. Sıradaki şarkı ismini sayamadım. Dostlarıma gelsin. Babam Necat İzmirli, Doğan Demir Yılmaz, Hasan Bey, Saat Demir Yılmaz, Suat Teker, Fuat Teker, Ali İzmirli, Teker Dayıma, Ömer Bircan, Ümit Koçkır, Murat Koçkır ve Çağatay Çopal için gelsin demiş dinleyicimiz.
3: Aşkımız yarım kaldı.
2: Azer Bülbül radyonuzda sizlerle sonrasında burada olacağız.
4: Fırat'a selam. Damara devam.
5: Hep damar. Full damar.
0: Mersin FM 104.6.

0: Radyonuz yarım kaldı.
1: Hazan durdu Goncalara. Baharlarım yarım kaldı.
0: Durmak yok, devam. Yayınlar Fırat Bey, Silifke'de bulunan canımdan çok sevdiğim oğlum Erdem Yerlikaya için sıradaki şarkı gelsin, annesinin bir tanesi, onu çok seviyorum demiş. İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat Bey, sıradaki en güzel şarkılar Şahsan parçası Gözümün Nuru Canım Oğlum ve Cahil Söze ve sana gelsin tüm arkadaşlarına. Tüm radyonuz çalışanlarına Muhammed Gülçekin, Mehmet Kurnaz, Onur Toy, Suat Nalban, Serdal Tiryaki, Alper abisine gelsin. Seni çok seven annen kendine iyi bak, Allah'a emanet ol demiş. Hayırlı akşamlar. Ben adı Arya Çelik. Sedeki şarkı canımdan çok sevdiğim, benim kokuma doymadan veda eden babam Kadir Çelik'e gelsin. Babacım seni çok seviyorum demiş.

0: Karıştırdım sana dünya, barışmam artık. Şimdi radyo günlüklerinden bir anı anlatayım sizlere arkadaşlar. Sene yine bilmem kaç, bilmiyorum, hatırlamıyorum. Bir ara ben Bursa'ya gittim. Radyocuyuz ya, illa bir radyoda çalışmamız lazım. Boş duramazsın. Bu mikrofona başladın da mikrofonu bırakamıyorsun kolay kolay. Neyse, radyonun bir tanesine başvurdum. Orada şimdi test için ses kaydı alıyorlar. Reklam veriyorlar eline işte. Reklam seslendiriyorsun. Ondan sonra gidiyorsun işte. Biz seni ararız diyorlar. Gönderiyorlar. Neyse, gider gitmez eve daha girdim. Kapıdan içeri bir girdim. Zırt telefon çaldı. Hemen gel yarın başta. Abi adam kalite ya. Kaçırılır mı yani? Neyse, ertesi gün gittik, yayına başlayacağız. Şimdi iki tane radyo var, 30 tane de çalışan var. Ben de biraz böyle daha ufaz işte, utanırız, sıkılırız böyle. Normalde ben pek konuşmam ama mikrofona geçince de konuşurum yani. Neyse, şimdi yayına gireceğiz, benim saatim geldi. İçeride biliyorum, radyo açık, son ses, dinliyorlar ama nasıl yayını yapacağız? Bir heyecan bastı beni var ya, sanki ilk defa mikrofona gireceğim. Kesin diyenler de vardır yani, bundan bir cacık olmaz diye. Konuşmuyoruz ya. Neyse abi, mikrofona bir girdim. Damara bir vermişim var ya, Allah Allah. Neyse, ortalığı bir koparttık, ondan sonra dışarı bir çıktım, bir alkış, bir kıyamet. Ummuyorlardı tabii canım, öyle bir ses çıkacak. Hepsi şaşırmış yani, sesimiz solumuz çıkmayınca. Öyle bir anımız vardı. Sonrasında zaman geçti. Dediler sen diğer radyoda da program yapacaksın. Ne yapacağım ben? Orası pop radyosu. Ben arabeskçiyim abi. Yaparsın sen bir şeyler. Show programı yap dediler. Ya ben dedim hayatımda show programı yapmadım. Beceremem o işleri. Ona hazır cevap adam lazım. Yaparsın. Verdiler gazı abi. Girdik. Neyse. 3 aşağı 5 yukarı. 3-5 gün sonra yapıyoruz ama. Kaptırdım kendimi var ya. Bir güzel program yapıyorum. Havalar, espriler havalarda uçuşuyor yani. Sonra baktık radyonun telefonları artık çalmaktan bu yayındaki kim çok güzel program yapıyor diye öyle bir poflanmıştım zamanında var ya. Sonra bıraktık gitti işte, show programı yapmadık. Zaten şimdi abdestlerde yapamam yani, bizi bozar. Biz arabeskçi adamız, ağır abiyiz abi. Evet, radyo günlüklerinden bir anımızı anlattık sizlere. Herkese selamlarımızı gönderin. Başınızı şişirdik arkadaşlar, kusura bakmayın. Mesajlara geçelim. Kolay gelsin Fırat'ı. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan parçası Canım Oğlum ve Cahit Söze'ye sana da armağan olsun demiş. Kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol canım oğlum diyerek mesajını sonlandırmış Memduh Sözay. İyi yayınlar Özgür Su'dan. Sıradaki şarkılar Can Kardeşlerim, Doğan Demir Yılmaz, Gökhan Kurşun, Murat Kamış, Ali Kanmaz ve Özü Sözü bir abimiz Behzat Demir Yılmaz'a gelsin demişler. Silifke'de bundan Canım Oğlum Aslan Parçam, Uğurcan Yılmaz, Seni Çok Seviyorum, Annesinin Bir Tanesi, sıradaki şarkı sana gelsin ve arkadaşlarına gelsin, teşekkürler demiş dinleyicimiz. Evet, hep birlikte de İbrahim Tatlıses'i İmparator yorumunu dinleyeceğiz. Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi, haydi söyle rüyalarda gördüğümü.
1: Mersin efendim 104.6.
2: Fırat'a selam, damara devam.

Söyle İmparator yorumu radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Konuşsana bir tanem. Neden hep susuyorsun? Susmak neyi halleder? Öyle neyi gizliyorsun? Güzel bir Müslüm Baba şarkısını harika Avcı yorumuyla dinleteceğim az sonra sizlere. Mesajlarımıza bakalım. Yayınlar bir numaralı radyo Yiğit Tirana'dan. Radyonuz yola devam, başarılarınızın devamını diliyorum. Gaziantep Şehit Kamil İlçe Başkanlığı'ndan Silifke'de bulunan Mustafa Alpaltun, Bayram Öztürk, Serdar Aygırcı, Yusuf Kaya ve canımdan çok sevdiğim bir tanem oğlum Ferdi Erkaşka için, Anamur'da bulunan Ahmet Erkaşka, gelinim Duriye Erkaşka için ve özlem duyduğumuz biricik torunlarım Sahra ve Kadir için ve radyonuz çalışanları için armağan olsun. Ayrıca Kürşet Öz kardeşime selamlar, hayatında başarılar demiş Musa Erkaşka. Gaziantep'e selamlarımızı da gönderelim. İyi akşamlar abi, ben Mut'tan. Gülşen Mülayim, herkes sadece eşim var sanıyor. Oysa bilmiyorlar ki benim kolum, kanadım, kalbim olduğunu. Bu hayattaki en büyük şansım canım eşim, Ümit Mülayim'e sıradaki şarkılar gelsin demiş.

0: zaman şarkımızla sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında kısa bir reklam arası var. Reklamlar sonrasında burada olacağız sevgili dinleyenler. Son saatimizde karşınızda olacağız. Birbirinden güzel yine şarkılar listemizde olmaya devam edecek. Kaçırmayın, hiçbir yerden ayrılmayın.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.
3: Mersin efendim.

0: Damardan kalbe, reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
3: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
7: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanat,

0: Robotlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: 233

0: Takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
3: Fırat'la Damardan Kalbe.
4: Ben size dedim değil mi? Kısa bir reklam arası dedim. Bakın yani dışarıya çıkıp şöyle bir hava alma gibi fırsatımız bile olamadı yani. Güzel bir şarkı geliyor. Çok severim bu şarkıyı. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Nurhan Tokluç. Sıradaki şarkı ömrümün en güzel emaneti, kokusu bile huzur veren oğlum Aslan Parçam Kadir Çelik'e armağan olsun. Seni çok seviyorum. Annem diyerek mesajını sonlandırmış. Sevgili dinleyicimiz... kelime kelime atmış mesajı. Fırat abi, iyi akşamlar. Akşamlar. Lar da ayrı abi. Ben Murat Alkış, sıradaki parça işim Gamze Alkış, baldızım Melisa, canım kardeşim elin alkışa gelsin. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın demiş sevgili kardeşimiz. Selamlarımızı gönderelim. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim, özlediğim eşim Kadir Çelik'e gelsin. Seni çok ama çok seviyorum sevgilim diyerek mesajını noktalamış.

0: zaman özleyenlere gelsin bu güzel şarkımız.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürübe, yürübe, Allah'ına kurban.
1: Mersin efendim.
3: 104.6.

0: Eda ablayı geride bıraktık. Sırayı Müslüm Baba alacak. Müslümcüler hazır mıyız? Hadi bakalım o zaman. Şu anda sesimize kulak veren balkonda radyo hastası sevgili Fatma ablamız ve Ahmet abiye buradan selamlarımızı gönderelim. Radyosunun fotoğrafını çekmiş atmış. Yanında da çiçeği eksik olmaz tabii ki. Selamlar olsun bu güzel şarkı. Siz değerli insanlara armağan olsun. Çok severim kendilerini. Yıllardır da tanırız. Ben Burak Çetinkaya. Sıradaki şarkı hayatımın anlamı Sebahat'e gelsin. Seni çok seviyorum demiş sevgili dinleyicimiz. İyi akşamlar, ben Azra. Sıradaki şarkı Silifke'de bulunan dayım Mehmet Güney adına gelsin demişler. Selamun aleyküm kardeşim, ben Alaaddin Değmen. Sıradaki en güzel şarkılar benim aslan yeğenlerim ikizler Suat ve Fuat Teker için gelsin.
1: Işıklar sönüşe
0: gelsin demiş.
1: Her yer zundan kapkaranlık.
0: Allah'ım yarabbim, şarkının güzelliğine bak.
1: Bir bedenimde keser durur yalnız.
0: Gel bahtımın kar beyazı. Haydi Müslümcüler, volümleri yükseltelim. Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyoruz. Müslüm Baba ile sizleri baş başa bırakıyoruz.
2: Selam, damara devam.
3: Yürü be, Allah'ına kurban.

0: selam damara devam.
1: Yübe, Allah'ına kurban.
2: Baba, büyüksün.
3: Eyvallah.
0: Mersin efendim.
4: 104.6.

varmışız. Şimdi çok çok çok çok çok uzun zamandır çalmadığım bir şarkı var ya. Yani unutmuşum bile ya. Gerçekten unutmuşum. Çok da severek dinlerdim. Var. Döndür döndür kasetten döndür döndür dinlerdim bu şarkıyı. Selamlar sıradaki şarkılar Mazhar Kör'den. Değerli dostları Osman Bıyıklı, Fuat Suat Teker, Devran Gezici, Semih Genç, Azbarsan Güven, Mustafa Zehir, Serdan Ünal. Şimdi Serdan Ünal yazmışlar ama Serkan Ünal da olabilir. Çağatay Topal'a armağan olsun ve sizlere armağan olsun demişler. Teşekkür ediyoruz, bizlerden de sizlere gelsin. Emmioğlu Yılmaz'dan Balıkçı Ali'ye selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Sıradaki şarkı onun için gelsin demiş. İyi akşamlar, ben Silifke'den Furkan. Sıradaki en güzel şarkılar Erol Üşenmez'e, Doruk Üşenmez, İbrahim Duymaz ve Onur Toya gelsin demiş.

0: O zaman volümler yükselsin.
1: Birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim. Sonrasında burada olacağız. Allah'ın izniyle güzel bir Ümit Bezen şarkısı çalacağım sizlere.

0: Sensiz yaşamaya mahkum edildim. Allah var ya, şimdi dinleyince böyle eskilere götürüyor yani bu şarkıda.
1: Olmadı sevdadan.
0: Allah Allah, bak ya bak. Piyanonun güzelliğine bak. Kim çalar bu piyanoyu bu şekilde güzel? Tabii ki de Ümit Besen çalar değil mi? Sıradaki şarkılar Mazhar Kör'den değerli abilerim Muzaffer Kartal, Kemal Bayezid, Lokman Yeşilyurt, Şavka Erozan, Burak Temel ve değerli dayısı İsmail Ekinci'ye ve Fırat abi sana gelsin demişler. Teşekkür ediyorum sevgili kardeşim. Benden de sizlere ve tüm sevdiklerinize armağan olsun. İyi akşamlar, tüm güzel şarkılar bir tanecik sevgilim Recai Söze için gelsin. Seninle başlayacağım her gün. Yeni gün için sabırsızlanıyorum, seni çok seviyorum sevgilim diyerek mesajını sonlandırmış. Ben Şule Bozdağ'ın kardeşim Ayşegül Durmuş için sıradaki şarkılar gelsin demiş. Ben Mustafa Çelik, sıradaki şarkılar abilerime armağan olsun Ahmet Çelik ve Emrah Çelik için gelsin demiş.
2: Bu adam kim diye

0: Nitesen ve Sibel Can düeti. Nikah Masası radyonuzda sizlerle. Sonrasında kısa bir reklam arası arkadaşlar. Reklamlar sonrasında burada olacağız son yarım saatimizde.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürübe, yürübe, Allah'ına kurban.
3: Mersin FM
4: 104.6.

0: Murat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan Kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44 cezeryeci.

0: Cezeryeci, Kerebiç'te bir Mersin markası, imalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
4: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533-155-3350.
6: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538-988-30-0.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538-988-30-0.
8: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Radyo Damar'dan Kalbe tüm hızıyla devam ediyor sevgili dinleyenler. Artık son 24 dakikalık zaman diliminin içerisine girdik. Hala çay içiyor musunuz? Ben içiyorum, bakın ben çay içerim. Yani demin saydım, benim burada bir kupa bardağım var. Böyle çay bardağıyla da içmem. Kupayla içerim. Buna da zaten kupa demeye bin şahit lazım. Sürahi gibi bir bardak. Hesapladım da 6 tane. Şu an 6.'yı doldurdum. 6.'yı içiyorum. Herhalde 7-8'i bulur gidene kadar. Yalnız şu şarkının girişinin güzelliğine bir bak. Bu şarkının da fena anısı var bizde, bilirsiniz. Anlatmıştım herhalde değil mi? Anlatmıştım.
1: Artık kadehleri kırmayacak.
0: Selamun aleyküm, iyi yayınlar. Ben Mustafa Bıyıklı.
1: Aşkınla boş yere yanmayacağım.

0: Türkiye'deki en güzel şarkılar kardeşim Osman Bıyıklı'ya ve tüm arkadaşlarına armağan olsun demiş. Selamun aleyküm, yayınlar. Ben Bursa'daki bütün şarkılar eşim Ayşenur Yalçın'a gelsin. Seni çok ama çok seviyorum. Hayatımın anlamı diyerek mesajını sonlandırmış. Kolay gelsin Fırat abi, sıradaki en güzel şarkılar. Bir tanecik abim de Cahit Uzay'a gelsin. İyi ki varsın, iyi ki benim abimsin demiş sevgili kardeşimiz.
1: Çıkıp yollara seni hiç kimseye sormayacağım.
2: İçim sarhoş oldum sensiz her gece.
0: Biz sevgideyken bu şarkıyı sevgili Serkan Yeşilbağ kardeşim vardı. Sevgideyken ders arasında yani hocanın gelmesini beklerken biz bu sınıfta bu şarkıyı bağıra bağıra çığıra çığıra söylerdik. Adam da aşk acısı çekiyordu, ne yapsın? Bekledi bekledi, ne oldu sanki söyle.

Artık kadehleri kırmayacağım, aşkınla boş yere yanmayacağım. Resmin ellerimde çıkıp yollara, seni hiç kimseye sormayacağım. Artık kadehleri kırmayacağım.

kalacağım. Ardıma bakmadan ayrılacağım. Zor olacak belki, anlayacağım.

0: Serkan Yeşilbağ kardeşim, kulakların çınlasın. Yıllarca adam şimdi İngilizce öğretmeni. Ne oldu sayene? Biz de kazandık İngilizce öğretmenliğini ama o yıllarda yine radyocu olduğumuz için hiç umurumuzda olmadı yani İngilizce öğretmeni olmak. Sevgili kardeşime selamlar olsun. Şu anda Bursa'da hizmet veriyor kendisi. Her ne kadar sesimizi de duymasa da kulakları çınlasın inşallah. Ben Mutlu Nazalı ikinci aslanlar gibi hem doğa olan tek destekçim, zaafım adam gibi adam aslandayım. Muzaffer Zeyre sıradaki şarkı armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Ben Mutlu Tuana Nehir sıradaki şarkı Silifke'deki aslan babam Mustafa Zeyre gelsin demişler. Kolay gelsin Fırat abi, ben Eray Boz sıradaki parça Silifke'de bulunan. Sebahattin Mert Kasapçı, Onur Toy, Suat Alban, Recai Sözay, Erdal Yakup Tiryaki, Mehmet Gurnaz, Muhammed Gültekin, Erdem Yerlikaya, Ferdi Tuna, Mümin Can, Dudurga, Ahmet Dura Biçer, Ceylan Duran, Cebrail Yılmaz için armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. İbrahim Söylemez'den değerli dostları Mert Sevgi, Emrah Eskioğlu, Mahmut Karaca, Hacı Veli Gezer, Mert Gezer, Osman Durmuş, Mustafa Can Sabah, Erdal Tiryaki, Ahmet Yıldız'a gelsin demişler. Gelsin o zaman bu güzel şarkı. Taverne Müziği'nin babası Cengiz Kurtoğlu, soran olursa diyecek, sonrasında burada olacağız. Abi nasıl bağırdıysak var ya, az önceki şarkıda ses gitti.
1: Mersin FM 104.6.

Artık dersini soran olursa. Haberle bizim babası Cengiz Kurtoğlu sizlerleydi. Sondan bir önceki şarkımızla devam ediyoruz. Burayı duyduğunuz üzere. Ferdi Tayfur olacak tabii ki. Şimdi aramıza yeni katılan dinleyicilerimize buradan hatırlatalım. Mesajı yazdınız arkadaşlar. Hani yazdıktan sonra bekleyin okunsun mesajınız. Neden okumadın işte falan filan. Her şey yazdıkça en sona gidiyor. Sonra en sona kalıyor mesajınız. Az şu anki dinleyicimiz gibi. Selam, ben Ali Sedek şarkı. Silifke'de bulunan Zehra'ma gelsin. Onu çok seviyorum demiş sevgili kardeşimiz. Umarım duymuştur. Selamlarımızı gönderelim sevgili Ali'ye. Sevgili Ali kardeşim, bundan sonra mesajını at, bekle okunsun. Ben Cesur, sıradaki şarkı abilerim Doruk Üşenmez, Erol Üşenmez, Barbaros Çelik, Cihan Çakı ve Resul Yüksel'e gelsin demiş. İyi akşamlar, Silifke'de bulunan canım eşim Emrah Erden'e sıradaki şarkılar gelsin, seni çok seviyoruz. Kendine çok iyi bak canım eşim diyerek mesajını sonlandırmış.

usanmıyor deli gönlüm, usanmıyor. Bıkmıyor bir türlü, senden bıkmıyor. Nereye baksam, kiminle konuşsam, sevdalı gözlerim hep seni arıyor. Silinmiyor gözlerinden, silinmiyor. Gitmiyor hayalin karşımdan, gitmiyor be abi, gitmiyor. Ferdi Tayfur'u geride bıraktık sevgili dinleyenler. Son şarkımızla karşınızdayız. Selo Baba gelecek, Selahattin Özdemir. Karar sende. Son mesajlarımıza bakalım. İyi akşamlar. Canım babam Emrah Erden'e ve değerli arkadaşları Kuşçu Ömer, Zeynel, Emin, Meral, Barış, Kanar, Yaşar, bir de Anıl abime sıradaki arkadaş gelsin demişler. Sevgili Fatma ablamıza dedi ki iyi ki sizi tanımışız diye. Biz de iyi ki varsınız demiş. İyi ki tanımışız demiş. Eyvallah ablam, selamlar olsun sizlere. İyi yayınlar Fırat Bey. Tüm sıradaki şarkılar kardeşleri Volkan Demir'den abilerime ve kardeşlerime gelsin. Osman, Gürbüzcan, Şehrinuz, Palat, Polatcan, Efecan, Karadiken, Cevdat, Cevdet Murat, Gülgün'e gelsin. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Evet, ben Ali Silipke'de bulunan canımdan çok sevdiğim Zehra'ma gelsin. Canım benim demiş. Kardeşimiz aşık. Hey efendim, bugünlükle birlikteliğimizin sonuna geldik. Sürçülisan ettiysen bir hatam olduysa affola diyorum. Yarın saatler yine 20'yi gösterdiğinde sizlerle beraber olacağız. Yarın görüşmek üzere. Hepinize selamlar, saygılar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.

seveceksen, canın gibi seveceksen, yüreğinde sakla beni. Sevmesini bileceksen, her kahrımı çekeceksen.

gün zalim biri kalbi yok onun çile olup dert olup.

Gittin, ben de gözlerin kaldı. İki yağmur damlası, iki mavi ayrılık. Gittin, şimdi yangınlar kaldı. İki yaralı yürek, iki sevdalı çığlık. Al, al götür beni. Dolu dizgin sevdalara. Al, al götür beni aydınlık sabahlara. Artık sensiz yaşayamam. Al götür beni o masum günahlara.

0: oldum sayende. Finalinle övün. Hani bizim sevdamız devirirdi dağları. Hani bizim sevdamız eritirdi buzları. Böyle miydi andımız? Neler oldu bize böyle de gece gözlüm? Neden esti bu son rüzgar üstümüze? Ses ver, ses ver. Ne olur ses ver.
1: Mersin FM.

gözyaşlarımız yeniden başlamak zor bundan sonra. Ne çıkar sel olsa gözyaşlarımız yeniden başlamak

aşkımın yüce dağlar deliğini. Bilmesin olur ya, Ferhat kıskanır. Ruhuma işleyen o güzel güzel kokunu.

gücenir gülmesin ruhum kıskanır. Uğrunda bir ömür, bir ömür vaat ettiğimi. Duymasın, duymasın, duymasın ne olur. Ecel, ecel kıskanır.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Hem de çok güzel bir şarkıyla. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve tabii ki bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Sizler şu anda bizi nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Ağlarken beraber sevindik el ele. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum. Ajda Pekkan, Sen Olurdun yine sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
0: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

yılda aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar, 0538 988 30 00.

0: Sevgili Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbel Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. İyi yayınlar, kolay gelsin Selin Hanım. Sıradaki en güzel aşk şarkılarını eşim Sevcan'a armağan ediyorum. Evimizin neşesi gönlümün en güzel köşesi demişler. Sizlerde mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.
1: Beni yanından
0: tanımam senden başka. Dünyada yoktur eşin.
1: Gözlerimde kal.
0: Sanki yıllar öncesi seni görüp sevmişim. Selami Şahin sizlerle.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

ve reklamlardan önceki son şarkımız. Biliyoruz ki her aşkın bir dikeni, her güzel günün de bir bedeli elbet oluyor. Ama kolay kolay terk eder mi sahiden seven seveni? Arada mesafeler olsa da, yollar kapansa da o büyük yemine sadık kalanları. Her şeyi unutup kalbimden seni sil deseler de inanma diye haykıracağız şimdi. Bu güzel şarkımızı şu an radyoları başında bize dinleyen tüm dinleyicilerimize armağan ediyorum. Duy da inanma. Oğuz Yılmaz sizlerle.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Sıradaki en anlamlı şarkılar. Eşim Yakup'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Gidemezsin diyeceğiz güçlü Soydemir yorumuyla. Seni ama gidiyorlar arkadaşlar. Öyle bir gidiyorlar ki yani. Gidiyorsun. Seni nasıl sevdiğimi bilemezsin.
2: Seni benden.
1: Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerim de sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün. Bir güldürsün.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi bir istek şarkım var aslında. Ben çok başka bir şarkı çalacaktım ama kırmayalım, çalalım. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Küllenen Aşk şarkısını değerli eşim Sema'ya armağan ediyorum. Çalarsanız çok mutlu oluruz demişler.
1: Yıllardır küllenmiş aşkım.
0: Şarkının güzelliğine bakar mısın?
1: Aşkım mekan kurmuş yanan gönlümde. Beni terk
0: edip de gittiğin halde sana intizara kıyamıyorum.
1: İntizara kıyamıyorum. Yıllardır küllenmiş.
0: Ya, o kadar güzel bir şarkı ki yani.
1: Aşkım
0: hiç başa alasım yok şu an.
1: Gönlümde.
0: Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Şimdi sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum. Küllenen Aşk Cengiz Kurtoğlu sizlerle radyonuzda.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Programımızın ilk bir saatini geride bırakmış bulunuyoruz. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. İnsan bazen en çok sevdiğinin adını fısıldamaktan bile korkuyor. Çünkü biliyor ki kelimelere dökülen her şey o dış dünyanın engellerine de açık hale geliyor aslında. Ve sevdayı bir sır gibi incitmekten ve kaybetmekten çekinerek en derinde saklamak aslında korkaklık değil. O sevginin üzerine de titremek oluyor. Etraftaki o tüm gürültüye eller ne der kaygısına karşı tek bir sığınak kalıyor geriye. Kaderin sahibine inanmak. Kullar kader yazamazlar. Çünkü insan ne kadar plan yaparsa yapsın, araya ne kadar engel koymaya çalışırsa çalışsın, kalbe düşen o yazıyı silmeye hiçbir kulun gücü yetmez. Gerçek bağlılık da sevgisini dünyaya haykırmakta değil, onu her gece sessizce dualara iliştirip göğe fısıldamaktır. Canım benim, canım benim. Ben sana... Ve en büyük inanç da Allah seni bana yazsın diyebilecek kadar o inançla beklemektir ya bence. Ben seni... Ötesi yok diye düşünüyorum. Söyleyemedim. Canım benim, canım benim. Kaybetmekten korktum da söyleyemedim. Kaybetmekten korktum da söyleyemedim. Sizleri çok güzel.

0: Bir düetle baş başa bırakıyorum. Canım benim diyeceğiz bu güzel şarkıyı. Şu anda radyoları başında bizi dinleyen herkese de armağan etmiş olalım.
1: Günlük ya da aylık sepette vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30 00.

Programımız Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz istek bir şarkımızla. Hemen mesajını da paylaşalım. Mehmet'e onu çok seven ömründen sevgim Yılmaz ihtiyacım var şarkısı demişler. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Beni ağlatmaya kimin hakkı var diyeceğiz. Şimdi sevmek insanın kendi rızasıyla bir başkasına canını emanet etmesidir aslında, ama bu teslimiyet karşı tarafa bizi tüketme, yok etme hakkını da asla vermez. Bir insanın varlığı hayatı güzelleştirmek yerine her gün yaşanan bir ecele dönüyorsa, orada sevginin değil sadece ağır bir esaretin gölgesi kalmıştır diyebiliriz. Çekilsin dünyamdan. Ve bir zamanlar her şeyi göze aldığın o insanın gün gelip de hayatından tamamen elini eteğini çekmesini istemek de bence bencilce bir vazgeçiş değil de hayatta kalma mücadelesidir. Ve bu da büyük bir hayal kırıklığıdır zaten. Bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine teşekkür

0: Teşekkürlerimi gönderiyorum. En güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum ve sizlere Ferdi Tayfur'la baş başa bırakıyorum.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

çok fena bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. Ama bir mesajım var, onu paylaşacağım. İyi yayınlar, kolay gelsin. Tüm güzel şarkılar değerli abi Mercan'a armağan olsun demiş dinleyicimiz.

selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz. Terk edeyim de. Seni ben bir anda terk edeyim de varsın adıma kalpsiz desinler. Mutlu görün. Eyvah eyvah. Tüm gözlere neler çektiğim nereden bilsin. Sizleri Müslüm Gürses'le baş başa bırakıyorum. Nereden bilsinler sizlerle.

Değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Şimdi bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Sizleri Şahin Kendirci ile baş başa bırakıyorum. Pişman ettin sizlerle.

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Sevgi Selin'le Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yaklaşık son bir saatimize de girmiş bulunuyoruz. Yalnızlar treni diyeceğiz şimdi. Ya bazı sevdalar var, çok zorlama gerçekten. Ama bunun en acı gerçeği de işte olmayınca olmuyor. İnsan mantığıyla her şeyi sineye çekmeye çalışsa da işte diliyle affettim ya da unuttum yalanına sığınsa bile kalbine söz geçiremiyor. Çünkü aşk için hayallerinden vazgeçip kendi gönlüyle artık kanlı bıçaklı durumuna geçen biri günün sonunda da en büyük hesabı yine kendine vermek zorunda kalıyor. Tabii bir de inceldiği yerden kopsun diyebilmek bir pes ediş de olmuyor bundan dolayı. Daha fazla yıpranmamak için verilmiş en cesur kararlardan biri oluyor. Ne içime sildi, olmayınca olmuyor. Çünkü yalnız kalabilmek ve buna karar vermek gerçekten çok zor. Cesareti olan herkese selam olsun diyelim. Ne içime sildi, olmayınca olmuyor. Ve sizleri Sibel Can'la baş başa bırakalım. Yalnızlar treni sizlerle.

Ve şimdi reklamlardan önceki son şarkımız. Yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Ben Nazan. Sıradaki en güzel şarkılar değerli eşim İbrahim Yılmaz'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. Kavuştursaydı sana benim kalmazdı aşkın bir değeri. Ümit Besen, Ararsan Eski Günleri sizlerle radyonuzda.

içerler. Yaraları eşlerinde.

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

şaşırmış kalmışım, nasıl edeyim? Taş duvar nasılsa işte öyleyim. Çok zor durumdayım, çok zor durumdayım, iyi değilim.

0: Selin ve Ezgiler programımızın sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Mersin FM 104.6 frekansındayız. Bir istek şarkımız var. Bizden Dil Yarası istemişler. Biraz da uzun bir özür mesajı gelmiş ama hepsini paylaşmam mümkün değil. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Caner. Orhan Gencebay'dan Dil Yarası şarkısını değerlim, kendisinden özür dilediğim İlayda'ma armağan etmek istiyorum. Çalarsanız çok mutlu olurum demişler. Yani artık ne olduysa, ama çalarız tabii ki. Gerisini İlayda Hanım'a bırakıyoruz. Bakalım ne olacak.
1: Neler neler bekliyor.
0: Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

ve programımızın son şarkısı. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere. Sizleri son şarkımızla İbrahim Erkal'la baş başa bırakıyorum.

0: Sevgi Selin'de ezgiler sona erdi. Sevgi Selin'de ezgiler.
1: Babalar Restali başlıyor.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restali programındasınız. Ben sunucunuz Zeynep. Bazı gidişler her şeyi bitiren, böyle köprüleri yıkıp atan, geride koca bir enkaz bırakan cinsten oluyor. Müslüm Baba adeta sevdanın yazılmamış kanunu hatırlatacak ama bu şarkıyla bize. Vazgeçmek, ayrılmak, kopmak demektir. Düşünmeden karar verme boşuna. Eğer ortada bir sorun varsa konuşulmalı, yüzleşilmeli ve halledilmeli. Ama öyle ufak tefek sebeplerden emek verilmiş bir aşkı hiç yoktan yıkıp gitmek olmuyor. Bu sadece aşkta da değil bu arada. Herhangi bir ilişkinizde öyle ufak tefek sebeplerden dolayı ayrılmak, gitmek, kopmak hiç de güzel değil. O yüzden varsa sebepsiz ayrıldığınız hemen geri dönün derim. Müslüm Gürses sebepsiz ayrılık diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: zaman.
1: Şimdi de düşünülüp karar verilmiş bir ayrılığın hikayesi var radyolarda. Müslüm Gürses, Nilüfer şarkısıyla sizlerle birlikte olmaya devam ediyor. Ayrılığın ama böyle tam da ayrılamamanın aslında hikayesindeki kendini seçmeyi anlatacak Müslüm Gürses. Evet, her şeyi al, bana beni geri ver, bir şansım olsun diyecek. Müslüm Gürses'in Nilüfer şarkısıyla sizlerle radyolarınıza ses vermeye devam ediyor.

0: Babalar Restani, Babalar Restani devam edecek. Devam edecek. Babalar Restani, Babalar Restani devam ediyor. Devam ediyor.
1: Reklamların ardından Hakkı Bulut Restani ile devam ediyoruz programa. Hani bazen hayata bakarız da her şeyin anlamını tek bir insanda buluruz ya. Onunla geçen her zorluk, ondan gelen her cefa bile tatlı gelir insana. Çünkü bilirsiniz ki onsuz dünya kapkaranlık, onsuz yollar bomboş.
2: Kaybettiğim aşkımı...
1: Hakkı Bulut, şimdi ikimiz bir fidanın güller açan dalıyız. Sen benimle, ben seninle bu hayatı yaşamalıyız diyecek. Sevmek de zaten tam olarak bu değil mi? Her şeye rağmen bir arada o aynı daldaki iki gül gibi yan yana durabilmek. Hakkı Bulut, ikimiz bir fidanın diyecek. Şimdi bu güzel şarkıyı sizlerle baş başa bırakıyorum.

Hakkı Bulut Risteli ile devam ediyoruz programa. Bazen bir gidişi kabullenmek, aslında çoğu zaman bir gidişi kabullenmek zordur. Ama eğer o gidiş bir kağıt parçasıyla, bir mektupla ilan edilmişse, işte o insanı hayata bırakan son umudu da alır götürür. Elinizde tuttuğunuz o son satırları okurken her kelimede sevginin aslında nasıl koca bir yalana dönüştüğünü görürsünüz. Üstelik bir de mutlu ol derler giderlerken. Yani canınızı alan biri sizi nasıl yaşa diyebilir ki, mutlu ol diyebilir ki? Sensiz mutlu olmak mümkün mü diyecek Hakkı Bulut. Son mektup şarkısıyla sizlerle birlikte radyolarınıza ses verecek.

0: Kastanye.
1: Ümit ve Sernestri ile devam ediyoruz programımıza. Bugün çaldığım ve çalacağım tüm şarkılar aslında bir arkadaşım seçti. Bunu da seçti ve bunu seçtikten sonra dedim ki ben bu şarkıyı neredeyse bir aydır çalacağım aklımda. Ama sürekli unutuyorum, kalıyor. Ve o da bunu seçince dedim tamam o zaman bunu kesin çalıyoruz. Sanki hiçbirini çalmayacakmışız gibi. Ümit Besen Nikah Masası diyeceksin. Şimdi bu güzel şarkı radyolarınızda sizlerle birlikte ses verecek.

Şimdi bayağı güzel bir ayrılık şarkısı gelecek bunun ardından. Zaten nikah masasından sonra da bu çok güzel yakışır yani. Madem ki bu gece ayrılır. Tam anonsa gireceğim. Çok güzel bir yerine başladı şarkı, giremedim. Madem ki bu gece ayrılacağız, istemem bir daha güneş doğmasın diyecek Ümit Besen. Islak Mendil şarkısıyla sizlerle birlikte olmaya devam ediyor sizlerle.

0: ستالین.
1: Hayatta bazen insan derman aradıkça yarası derinleşir. Adalet aradıkça haksızın tam ortasında bulur kendini. İşte o anlarda sessizce içimizdeki en büyük kırgınlığı anlatırız. Ben de mutlu olmak istemez miydim şu yalancı dünyada diyor ya imparator, aynı bu şekilde. Önce verip sonra alan kadere, bizi dertlere baş başa bırakan o düzene karşı bir iç döküş. İmparator, ben insan değil miyim diyecek. İbrahim Tatlıses'ten bu güzel şarkıyı sizlerle birlikte radyolarınızda ses vermeyecek.

0: Mesithali.
1: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Listeli programındaydınız. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba listelerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Yani bugün şarkılarımızı seçmiştik ama 3 tane şarkı için maalesef vaktimiz kalmadı. Onu da yarın çalacağız. Bir Orhan Gencebay resteli var, bir de Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı daha kaldı. Şimdi ama resmini öpsüm de yattım diyecek Cengiz Kurtoğlu. Yarın yine saatler 16'yı gösterdiğinde Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Listeli'yle sizlerle olmaya devam edeceğim. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum.

0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
1: Damardan kalbe.
0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.

0: dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda. Arabeskin Kralı.
1: Fırat Yayında.
2: Tabii ki ya, tabii ki. Tabii ki dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda diyoruz ve Fırat'la Damardan Kalbe programını her zaman olduğu gibi başlıyoruz sevgili dostlar. Saatler 22 gösterinceydeyin, sizlerle birlikte olacağız. 0-553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz şu dakika itibariyle. Az sonra bu güzel şarkı sonrasında sizlerden gelen mesajları da paylaşmaya başlayacağız. Var ya, yine var ya, bomba gibi bir liste var elimde. Yakacağız mı şehri? Yakalım abi. Hazırsanız başlayalım. Güllü'yle startımızı vereceğiz. Yaşayamam ki diyecek. Bu güzel şarkı şu anda evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan olsun. Çalışanlarımıza, mesaide olanlara kolay gelsin dileklerimizi iletiyoruz. Güllü sizlerle. Sonrasında buradayız abi. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
3: Fırat'a selam. Damara devam.
4: Güllü be. Allah'ına kurban.
5: Mersin FM 104.6.

farklısın, uzaksın ama ben senden uzakta yaşayamam. Sen benden farklısın.

olursun ya toprağın. Güllüyle startımızı verdik sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Damardan kalbe giden yol Fırat'la Damardan Kalbi programından geçiyor sevgili dostlar. Evet, Mine Koşan gelecek şimdi. Her zaman olduğu gibi biliyorsunuz son şarkısı artık var ya. Bir aydır Mine Koşan çala çala sizleri bıktırdım herhalde. Ama her gün farklı şarkısı değil mi? Şimdi Müslüm Baba ile düet bir şarkısı var. Sevdim sizlerle olacak. Yeni Alfred abi Derya Özben sıradaki şarkılar ömrüm olan eşim Kürşet Öz armağanı olsun. Senin yokluğun en zor imtihanım kalbim her an seninle seni çok özledim canım eşim demiş. İyi yayınlar ben Seda Çalışkan. Evet sıradaki şarkılar göz bebeğim Tuğra Çalışkan armağanı olsun seni çok seviyorum demiş. İyi yayınlar sıradaki şarkı Aslan şarkı parçası kardeşim çocukluk arkadaşım Recai Söze için gelsin dualarım seninle yazdım. Çevik Loto göndermiş mesajını bizlere. Aşk yerine derdi kederi buldun. Olursun. Aşk yüzünden bu başına gönüller yükseltilsin. Sordun. Bilseydin. Müslüm Baba ve Mine Koşan düeti radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Hiçbir yerlere ayrılmayın. Birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek.